Hürmetlik radyo anlayıcılı, bu sahibimizde Şincan'daki Tunci Məxsus Davalaş AI çoğun modeli Sancı Şehirge makallaştı degen haber dekdiğinlerde buludu. Yakında Sancı Şehirlik Xalık Hükümeti bilen Şanghay Sıvı Tibbi Pen Teknik Çeklik Şirketi Hangzhou'da strategiyelik hemkarlık gelişimi imzaladı. İki taraf teknikada yenilik yaratış arkalık rayon davalaşını rakamlaştırıp derecesini östürüşke türtke buldu, bulup sallık malumat rayondan çıkmaslık. Hesaplaş küçünü yerlikleştiriş, modelini tevelik boyunca uğrulaştırıştak məxsus davalaş AI çoğun modelini ortak berpa kıldı. Bu türde aldı bilen Şindiyanto arkalık diagnoz koyuştığını başlanış noktası kılıp AI koşumca diagnoz koyuş iktidarını asasi katlam davalaş aparatlara delç ayda yüzlendirişini ilgir istirip teknikadan umum yüzlük nəb yetküzüş ve neticeden ortak bəhirlenişini işe aşırıldı. Bu Şincan boyunca asasi katlam davalaş koşumca diagnoz koyuştu ki en ahırkı bir kilometrinin Sancı şehirde başlamçılık bilen el kılınğanlıqıdan derek berildi. Sancı şehri Abdonom rayonunun merkezi şehri Ürümçi şehriye koşuna. Sancı şehri mol yeşil enerjiye mənbəsige tayınıp, yeşil hesaplaş küçü bilen süni əqli iktidarı koşulgan kolunuş egizlikini tez bərpa kılmaqda. Yakınki yıllardan boyan Sancı şehri akıl davalaş kuruluşini sicil çoğunqurlaştırıp, Sancı şehirlik bulutti Sancı şehri akıl davalaş kuruluşunu sicil çoğunqurlaştırıp, Sancı sağlamlık bulutu süpüsüğe tayınıp, AI'nın davalaştı kullanışıqa puhta hesaplaş küçü ve sallıq məlumat asası saldı. Növette Sancı şehrinin yukarı iktidarlıq hesaplaş küçü umumi külümü 5300 piyeğe yetip, Şincan'daki Tunci Xalqara yuğurmi hesaplaş küçü merkezi makallaşıp yürüştürüldü. Köpligen akıllı hesaplaş merkezleri tütüp işgikarıştırıldı. Hemkarlık gelişimge asasen Sancı Şehirlik Xalq Hükümeti Sıvay Tepi ilim bilen çoğunqur hemkarlaşıp yukarı ölçemlik sallıq məlumat bihaterliki belgilimizge uyğun buluşunu tövən çakılıp Şincan'daki Tunci məxsus çoğun modelini ortak berpa kıldı. Sıvay tipi ilim yadroluk texniki bilen təminləbdi kılmay, yana şu cayının AI davalaş ul əsliyə quruluşuğa çoğun qorqatlaşıp, hesaplaş küçünü uğrullaşdırıştın model quruş, sallıq məlumatlarını düzəşkici bolğan pütkül cəriyanını qaplab, şu cayının davalaş sallıq məlumat mülkinin kelinikilik qınmetini toluq kezişiğa yardan berirdi. Yerlikleştiriş endişesi arqılıq şucaydaki nopusunun noxtuluk davalaş ihtiyacı ve sähiyye sağlamlık baylıqıdaki kemtüklükni dəl vaxtıda, dəl cayda maslaştırıp, baldur diagnoz koyuş ve dəl cayda davalaşını güçlük terek bilen təminləb, sallıq məlumatlarını həqiqi türde xalqdan elib, xalqqa nəb yetküzüş imkaniyetigi ege qılıdı. İgilinişçe Sıvay tipi ilim memleket boyunca aldınki Katar'da turduğun Irak musabilik Şindiyanto diagnoz koyu süpüsü buluş süpüte bilen memleket boyunca 16 ülke Abdonom rayon şehirdeki 1700'den artıq davalaş aparatını mulazimet bilen təminleydiğin bulup

Ilyantu yakki türünün yıllık diagnoz koyuş miktarıyla 1 milyon 600 min adam qitimden aşırıdıkken. Bu şirket tədqiq qilib yasağan 6 xil toluq asma şəkildeki çoğunqur ögünüş modeli 3A dərəcəlik doktorxanlarının diagnoz koyuş iqtidarını köləmləşdirib, əsləki kəltürgülü buluduğun hesablaş iqtidarıya aylandıralaydıkken. Alaqadar xizmetçi xadimnin tonuşturuşca bu türde kesenliknin dastlabki mezgilide 1-1 tekşürüş ve diagnoz koyuşun eniklik dərəcəsi ve önümünü görünərlik östürüşten ümit var. Kelgüsü degeni, teximu kan diagnoz koyuş davalaş dairesige kengaytilip, davalaş mulazimetinin pasif diagnoz koyuştun teşebbüskarlık bilen sağlamlık başkuruş qarıp tip özgertişige türtki buludikken.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toğrı çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0

0: Plus nusqisi yeningizdagi safar hamroyingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Soat 11 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamroyingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
0: Soat 12:30 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamroyingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Soat 14 da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamroyingiz. Solutioning Soda şartısının Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti vala alaysız.
0: Saat 16'da Solutioning App detalının 6.0 Plus nusukse yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solutioning App detalı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Solutioning App detalının 6.0 Plus nusukse yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamroyingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Solutioning App detalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
5: Solutioning App detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
7: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
8: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə düşlük tamaqdan keyin bək uyqusu gəlib kəssə, nəmə üçün gözünü yumub 5 minut anlaş Düm yetip uxlağanğa qarğanda texmi yaxşı degen məzmunda iqtinlarda boladı. Bugün köpçülük tavsiye qılıdğan addi hərəkət düşlük tamaqdan keyin orunduqning yolanchigiga gülünüp 5 minut gözünü yumup ətrafdakı 3 xil ovozni köngül quyup anglash. 5-nji ayning başlarida kündüz uzırap səhər turish asan boladı. Lekin tüştün keyinki mügüdash baharninkidimi küçlük boladı. Tüştün keyinki mügüdash Bahar dikedim mi? Küçlük buludu. Nurgun kişi düm yetip kulaşını dallaydı. Neticede uyganğanda kolu uyuşup, boyunu kitip, beşi teximi kıyıp getirdi. Çünkü düm yetip kulaş göz almışsı ve boyunun omurtkısını besip alıdı. Onun üstüge asalla kattık uyku ketkeçge uyganğanda ekşe teximi uykus geliydi. Teximi akılanı bulgan düşlük dem eleş usulü, anlı sezimi boyunca çoğunkur hiyalgı çöküş. Közünü yumuş, yölünüp ulduruş, avaz anlaştın ibaret. Konkert usulü, çüşlük tamaktan yerim saat keyin. Tinç bir cayını tepip, yölünüp ulduruup, yetişki bulmaydı o. Çokum yölünüp ulduruup, közünüzü yumup, dikkatinizi kulukunuzu kartıp, az digende, üç kıl okşaş bulmağın avazını perklendirişini sınap yıkın. Meselen, hava tenşüküşünün uğulduğun avazı. Yıraktaki avtomobillerinin avazı, özünüzün nefeslengen avazınız, tahlil kılışınızın, baha birişinizin hacıtı yok. Fakat anlısınızla buldu. Kancı estaydıl anlısınız, çoğun meninizin almışı, şünçü üzül kesil buludu. 5 minut tuşkanda gözünüzü asınız, kallığınızın sahip, bedeninizin boşşıp kalgalıqını eskılısız, bunun 20 saat düm yetip uxulğandım mı, bekerek önümü buludu. Eğer İşkanınız bək varan çürün bolsa, şauqın təsaitçikten şüquçini taqvalsınız, ya ki, aq şauqın, yani yamğır avazı, şamal durguç avazını koyup anlısınız buludu. Bugün çüşlük damaqtan keyin düm yetip alman, orındıqı yölünüp 5 minut avaz anlan, baş yazdaki mügüdəş uxlaş üçün bolmasın, belki olmaş duruş üçün işiltiludu.

0: Bu ortalarda hava ocuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 14'ten 32 Celsius gradus kıça. Karmayda hava ocuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus kıça. Köytünde hava ocuk. Temperatura 13'ten 34 Celsius gradus kıça. Şihanzda hava ocuk. Temperatura 14'ten 33 Celsius gradus kıça. Sancıda hava ocuk. Temperatura 16'dan 33 Celsius gradus kıça. Kumulda hava ocuk, temperatura 13'ten 30 Celsius gradus kıça. Turpanda hava ocuk, temperatura 20'den 37 Celsius gradus kıça. Korulda hava ocuk, temperatura 14'ten 31 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava ocuk bulup kim bulutlandı, temperatura 15'ten 30 Celsius gradus kıça. Açta hava ocuk bulup kim bulutlandı, temperatura 15'ten 29 Celsius gradus kıça. Qashqarda hava ochiq, temperatura 16'dan 29 Celsius gradus kıça. Xotanda hava ochiq, temperatura 16'dan 29 Celsius gradus kıça. Ürümchida hava ochiq, temperatura 15'dan 30 Celsius gradus kıça bo'ladi.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerli Xəbərlər Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızdan tercümanları Mikray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muharriri Gini Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muhlis bilen Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerli Xəbərlər Programısını anlıgınanlarına rahmet. Sılu şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalani qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men Fazilat Xoshir.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish berimiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifimizda Otush shahrining yezi igilik mashhurlari shopurlik imtihonida elektronlik baholashni yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
2: Yuksalayotgan Xinjiang sahifimizda Xinjiangda chegara halqigan xalq puli rasyoti bo'yicha a'lo sifatli korxonadan 286-si yangidan ko'payib, umumiy soni 681-ga yetib, barliq viloyat oblast shaharlarini qoplaganligini tanishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifimizda pido ila mulozimatini kichik ishlog'i singdirgan Wushuk Hay bilan tanishimiz. Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda Liaoning o'lkilik madaniyat va sayohat nazorati mas'ul bo'lib o'tkizgan Yipak yo'lida gullab poraklab ochildi. Tog' daryolarida uchrashayli. Bir balbog' bir yo'l liniyasidagi Liaoning madaniyat sayohat xalqaro aloqani kengaytirish faoliyati Urumchi shahrida o'tkazildi. Faoliyatda Liaoning bilan Xinjiangning madaniyat sayohat hamkorligini ilgari surib, O'rta Osiyo qatorliq davlatlar bilan bo'lgan madaniyat sayohat aloqasini kengaytirib, boylikdan o'rtaq bahraman bo'lish, sayohatchilar manbasini o'zaro yetkazish, liniyani o'zaro tutashtirishni ilgari surish maqsad qilindi. Faoliyatda Xinjiang shahri, Dalian shahri ayrim holda madaniyat sayohat tashviqotini qanot yoydirib, Liaoning o'lkasining mo'l sayohat boyligi va shahar sehri kuchini namoyon qildi. Xinjiang shahrining Huanggu rayoni, Jinzhou shahrining Beijing shahri va Xinjiang shahrining Huxiao ko'chasidagi madaniyat soda sayohat universal gavdisi orqa-orqadan namoyon qilinib, Liaoningning ko'p qillashgan madaniyat sayohat turi va mablag' silish yoshirin kuchi namoyon qilindi. Bu qitimqi madaniyat sayohatini kengaytirish almashtirish faoliyati Liaoningning bir balbog' bir yo'lni o'rtaq qurishga cho'nqir singishish xalqaro madaniyat sayohat hamkorligini cho'nqirlashtirishdagi muhim tadbiri. Liaoning o'lkalik madaniyat va sayohat nazorati partiya guruhining a'zosi, muavin nazir Ai Fanglin mundaq dedi. Xinjiang bilan bo'lgan madaniyat sayohat hamkorligini kuchaytirish hamda Xinjiangning jo'g'rafiyalik afzalligi, sayohat afzalligidan foydalanib, O'rta Osiyo qatorliq davlatlar bilan bo'lgan madaniyat sayohat hamkorligini yanami kengaytirib, sayohat savdogarlari, madaniyat sayohat korxonalari bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqirlashtirish orqali boylikdan o'rtaq bahrlanish, liniyani o'zaro tutashtirish, sayohatchilar manbasini o'zaro yetkazishni ishqa oshirib, chegara halqigan sarxil liniyalarni o'rtaq ochib, dengiz okean sayohati, qarmuz sayohati, sanoat sayohati qatorliq sayohat yangi kasb holatini kengaytirishni umid qilaman.
2: Yaqinda Xotanda arzuga intilish, rangdar yoshlik Xotan viloyatining 4 may yoshlar bayrami adabiyot san'at kechiligi Xotan kino teatrxonasida o'tkazildi. Mamlakat bo'yicha 29 oliy maktabning o'qituvchi o'quvchilar vakillari Xotandagi har soha yoshlar bilan bir yerga jam bo'lib, adabiyot san'atni vosita qilib, birlikda yoshlik bahorida uchrashib, 4 may harakatining ruhiyiga jonliq varislik qilib, jazorat bilan ilgirlashning yangi musabbisidagi hayvatlik yoshlik kuchini mujassamladi. Adabiyot san'at kechiligi Chengzhou Daxue o'quvchilar vakillari o'rinlagan Jonghuani so'yiman nomli usul bilan boshlandi. Çıraklar çaknap, keyfiyat kötürengü bolup, bütün meydandakilerinin kızgınlıkını kozgıdı. Keçilik, urgup durgan yaşlık baharı, güzel yaşlık baharı yüz geliş. Bepayan kumluğunu yeşillikı pürkeş, ipek yolunu davamlık pütüş. Garbi rayonunu güllendiriş, emeli işlep Şincan'ı yardan beriş. Bir niyette küş toplap, yeni sahibi yartış katarlık töt bölekke bölüngen bolup, nutuk sözleş, çoğun tüptiki nakşı usul, tiyatr, koş kişilik nakşı eğitiş, deklamatsiya kılış, el nağme katarlık köp hıl numaralar nöbet bilen körsütülüp, her millet yaşlarının mesuliyetini sümmisigi ilip, devirge yaşlıkı yüz kilalaydıgan kötürengü kıyapti umumizlik namayan kılındı. Keçilikten baş temisi enik, mezmunu çoğunkur bolup, çavak ve alkış sadaları üzülmüri. Artistler tolup taşkan kızgıllık, kamaletki yetken numaralar bilen 4. May ruhinin devir içki yadrosunu çoğunkur çüşendirip, partiya ve vatan gibi olgan samimi muhabbeti, yaşlık arzusu gibi olgan intilişini samimi ifadelep, yaşlar ve özmürlerinin cüşkun, cesaret bilen algı intilidigan itibak, dostanı ötüdigan ruhi kıyaptini toluk namayan kıldı. Keçilik barlık adımlar orulgan şereplik Cungu Komünistik Yaşlar İttifaqı namlık nakşı bilen ahırlaştı.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Atuş şehrinin yezegilik maşilleri şopurluk imtihanında elektronluk bahalaşını yolu koygallığı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Atuş şehirlik yezegiliki yezilanı maşinlaştırış terakket merkezi, yezegilik maşilleri şopurluk imtihanını elektronlaştırış boyunca meksus terbiyenin kanat yaydırdı. Bütün şehirdeki yezi igilik maşilleri hizmeti mesulleri, imtihan meydani terdirleri ve imtihan işleri hadımları terbiyelenişki katnışıp, kiyinki yezi igilik maşilleri şoförlük imtihanını elektronlaştırış hizmetini mukum tertiplik ilgiri sürüşke puhtu asas saldı.
1: At şehri direktör İnfira Kızıl Nurluk elektron Kozuk imtihan üskünüsünü işgı silip, motorluk katnaş vasıtaları şopurluk imtihanı ölçümünü omumizlik seliştirip, direktör meydani şopurluk mahareti imtihanını elektronlaştırış, ölçemleştiriş, aşkarı bahalaşını işgı aşırıp, ilgirki kol bilen nazarat kılıp tekşürüşte bahalaş ölçümü birdek bolmaslık, adam hatalık perke çoğun buluş, ceryanı sürüştürüş kıyın buluş katarlık meselelerini üzül kesil özgertip, şu cayının yez iyilik maşinileri şopurluk imtihanını resmi akli iktidarlaştırışının yeni devreye kadem koygalıqıdın diyerek verdi. Bu kitimki meksus terbiyeleşte alaktar hadımlarının yeni üskünü meşgulatını tez ilgilep, yeni imtihan tertibi bilen tonuşup, elektronluk imtihanının yeni endizesige doğru maslaşışıgı yerden beriş meksat kılındı.
0: Bu kitimki terbiyeleştin karatmalıkı intayın küçlük bulup, asasi katlamdaki yezi ilgilik maşilleri şopurluk imtihani hizmetinin emeli ihtiyacı bilen ziç birleştirip, traktör, infira, kızıl nurluk, elektronluk, kozuk, imtihan esvabının üskünü prinsipi, sistemi meşgulat tertibi, elektronluk bahalaş ölçümü, imtihan meydanını kündülük başkuruş ve okuvucularının okutuş mühim noktası katarlık yadırılık mezmullarını çördep kanat yaydırılıp, imtihan hadımlarının üskünlerini asraş, ceryanını kontrol kılış cahitki kıyın noktaları, şunlakla terinerilerinin okutuşku maslaşış, okuvucularını yetekleş cahitki ağırlık noktaları doğru hal kılındı. Nazariye cihatın düşendiriş, emeli meşgulat körüstüş,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yükselovatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Şincan'da çegara halkıgan halk pulu rastçotu bu içe, ala süpetlik karhanının 286 yeğinin köpüyüp, umumi sani 681'e yetip, barlık valayet oblast şehirlerini kaplıgallıkını tunuşturumuz. Yakında Şincan taşkı perivot ve çegara halkıgan halk pulu kespini kanat yaydırışta talepçen buluş mekanizmi 2026 yıllık çegara halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanala tizimlikini ilan kıldı. Halk pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmi vekillikedeki köptürlük mekanizminin emelileşip yolu koyuluşunun türküsü de karhanı sani bulturgudun 286 yeniden köpeygen. Yine garibi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke atunum rayon 2 bivasta karışlık şehirdeki çegara halkan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanala tizimlikini

0: Tizimlikini öz ara itiraf kılış işe aşırılgan.
1: Tizimlikteki karhanılar pekat çigra halkıgan halıq pulu rastçotudaki pul tapşırveliş ya ki tapşırış zahatdi. Veya ki pul tapşırveliş tapşırış körsetmesige asasen mal sodası, mulazmet sodası türdeki halıq pulu arkalık çigra halkıgan rastçot hem kapital türdeki halıq pulu kırımı kespini bivastı becireleydu. İlgirki bir gündün üç gün geçe bolgan kesip beceriş vaxtımı zor derecede kıskırap 5 minutki yığıncaklandı.
0: Bu yıl halk pulu bilen çet el pulunu delilleş mekanizminin resmi emelileşip yolu koyuluşu, ala süpetlik karhanalarının kölümünü kengaytışıdı ki en çok yarkın noktu bulup kaldı. Bu mekanizmda Şincan rayonudaki soda taşkı perivot kirim çıkımını kolaylaştırış boyunca noktada sınak kılıç dairesindeki karhanalarının bivasta çigara halkıgan halık pulu rastçotu kırılgan ala süpetlik karhanı kılıp bekitilip bir kıtımdala bekitip halık pulu bilen çet el pulunu maskadanda kolaylaştırışını işe aşırış enik bekitildi.
1: Bu mekanizmga tayinip Şincan'da çigra halkıgan halık puluğa alaqadar ala süpetlik karhanıdın 61'i yeniden köpeydi. Bu karhanılar ayrım iltimas kılmısı mı, salahiyetini tekşürüş tekrar kanat yaydırılmısı mı, halık pulu bilen çet el pulu kespini kolaylaştırış siyasetinin maskademde behremen bulalaydı.
0: Halık pulu bilen çet el pulunu delilleş mekanizmine bösüş hasıl kılış asası da, Şincan garbi kısımdaki 12 ülke, Atunum rayon bivasta karışlık şehri, Haynan ölkesi hem Guangdong ölkesinin Ganjan şehri, Hunan ölkesinin Huayhua şehri bilen birlikte garbi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke Atunum rayon iki bivasta karışlık şehirde tizimlikni öz ara itiraf kılış mekanizmini yolga koyup siyaset girelişiş ünümünü şekillendirdi. Cungul Banksi Şincan Şöbesi Soğudu Bankı Bölümünün Baş Direktörü Li Jing tanıştırıp bundak dedi. Garbi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke Atunum rayon iki bivasta karışlık şehrinin çigara halkıgan halık pulu rastçotu kılıdgan ala süpetlik karhanaları 13 ülke Atunum rayon iki bivasta karışlık şehir dairesi de ülke halkıp çigara halkıgan halık pulu rastçotu kesbini becirgen de şu caydaki ala süpetlik karhanalar bilen okşeş derecedeki kolaylaştırış siyasetim behremen bulalaydı. İki çok mekanizmının emelileşip ünüm hasıl kılışıgı ageşip, Şincan'da çigra halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanala tizimlikinin derecesini östürüp, sığımını kengaytış işe aşırılıp, kölem cahette yine yeni yukarı seviye yaratıldı. Sığımı kengaytılgenden kin, Şincan'da çigra halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanı umumi sani 681'e yetip, Şincan'daki 14 vilayet oblast şehrini kapladı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde pida ile mulazimetini küçük işlağı sındırgen vuşuk heybelen tanışımız. Mın çakramlık tağ deryalarının halkıp ötüp Sanşi ülkesinin Yunchang şehirden Şincan'ın Sanji şehir geçi bolgan 2700 neçi kilometreluk yolda garibi kısım planı pidaisi vuşuk hey samimi muhabbeti belen yaşlık baharını ıllık kalbege sındırdı. O, Kızıl Kırs cemiyetinin pidaisi buluş süpütü bilen addi harekete arkalık ılıklık yetküzüp, yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve zimmesine iliş ruhini namayan kıldı.
1: 2024 yılı Ali Mektep'ni emdili pütküzgen Vuşu Kay, Gharbi rayonunun kuruş iradesi bilen Sanji şehirlik Kızıl Kırs cemiyetine gelip, kıyınçılık bar ammini kutkuzuş hizmetine atlandı. O, mehir şefkat boyumlarını rətləş, qutquzuş uçurlarını seyiliş duruş, ailələrgə kırıp yerdən beriş, amövi

0: Ravallık teşviqatını kanat yaydırış qatarlıq her bir küçük işini əstaydıl, inçki işledi.
1: Vuşuk hey, mundaq dedi. Ali mektepte okuvatkan çeğimde pida ile mulazimetigi alakadar hizmetle bilen şugulunup, pida ilik rohinin çoğunkır təsirigi uçurudum. Şundaqla cemiyetki töhp koşuşunu oyludum. Şuna okuş pütküzgendinkin vətənin çıgıra rayonunda öz kımetimini işqa aşvurup, asasi katlamdaki ammağa yaxşı mulazimet kılış arzusu da təşəbbüskarlıq bilen Ali mektep okuvuşları pida ile mulazimeti qarbi kısım planıga tızımlattım. Hazır Kızıl Kırst Cemiyeti'deki hizmetim naiti yakşı. Azgını küçüm bilen yardımcı muhtaç kişilere illaklık getküssem, her kançı cepa tarsam mı erziydi?
0: Kutkuzuş yardım veriş hizmetinin umumi ehvalini, amının ihtiyacını hem tez hem doğru iyileş üçün, Vuşu Kay daim hizmettaşları bilen şehrinin çoğun küçük koçularda yürüp, kıyınçılıkı var amını ziyaret kılıp, onlarının davalaş kutkuzuş, sağlamlık bilimlerini umumlaştırış cahettiki taleplerini severçalık bilen anladı.
1: Bultur 10. ayda Vuşu Kay hizmettaşları bilen Sancı şehirdeki Meyple ailesini ziyaret kılganda şehir ahalisi Güylin bilen tanıştı. Öz hacetinden çıkalmaydığın kızını özü yalğız bekip çoğun kılgan Güylin'in vücuduğa ornap ketken aşu kayserlik ve ümit varlık Vuşu Kay'e çoğunkır təsir kılganıdı. Şunun için her kıtımlık bayramlarda o kıskı uçur yollap ya ki telefon verip onunla gəmxorluk kılıp salam yollap durdu.
0: Bultur yazda Vuşu Kay təşəbbüskarlıq bilen qan işlegüçü qol hüceyri taqdim qilish qoşonluğa qoşuldu. Onun münasifetlik materialleri Cunha yelik ambarığı kirgizildi.
1: Sancı şehri Beijing Cenubi yolu koçu başkarmısı Yung Tokumuşuluk Zavuti mahallesinin ahalisi Vuşu Kay yalğız durdu. Vuşu Kay bu işten haber tapqandan vaqtı bolsa köktat meyveleri elip öyüge berip yoqladı. Bobayının öyde o əzəldin bekar turmaydı, tazılı qıladdı, uşaq çüşək nərslərini rətləydi. Bunun puçqaqlanı pak-pakız yığışdıraddı. Joshu Hua mundaq dedi. Bu balam pat-pat gelib məni yoxlab durudu, bana işqiliş berirdi. Mən bu izcil onu nəvrəmdək görümən. Vuşuk Hay'nin illik hareketi etrafıdaki nurgun kişini təsirlendirdi. Sancı şehri Beijing Cenubi yolu koçu başkarması, Kızıl Kırst Cemiyeti'nin hizmetçisi Vuyuşu şulanın biri. O herketim Vuşuk Hay'nin yalğız turduğun yaşanğalarını, kıyınçılıkı bar amını yoklaydı galıqıdın haber tavsıla, hemişe billi berip, əzəlin çüşüp kalmaydı. İkkilen billi yürüp, yaşanğalarının turmuş ihtiyacını əstaydılı hatırlayıp, mahalle ve Kızıl Kırst cemiyeti bilen vaxtıda alaqılışıp yardım verdi. Ula birlikte hareketi kolaysız yaşanğalarının köktat, doğru setiveliş, vakaleten hak tapşırış işlerine yardımlaştı. Bayramladı yine bayramlık salam yollap, turmuş boyumları soğuk kıldı. Ula əməli hərəkəti arqılıq yalğız turduğan yaşanğanlar və qiyinçiliki bar ammağa öz qeyrindişidək qəmxorluq qılıb, cəmiyyət çoğun ailisinin ıllıqlıqını hes qıldırdı. Bu işe mındaq dedi. O, xizmətdə əstaydıl bolublu qalma, yenə naiti inçikə. Daim qiyinçiliki barlağı yardım verib, biz yaşlağı ülge tikləb verirdi. Bunun ikin əstaydıl xizmət qılıb yurtumni teximi yaxşı qorub çıxımən. Yurtudun ayrılgan muşu yıllarda Vuşu Kay seğenişini kat'ilikki aylandırıp mesuliyette zimmisige elip, başka yurt ne öz yurt de, ammini tukkini dep bilip, üntinsiz acır sındırış davamında özünün kımetini namayan kıldı. O mundaq dedi, yaşlık baharım güllengen devrige doğru geldi, küreş kılıdgan payt yetip geldi. Hazır del, biz yaşlarının küreş kılıdgan intayın yakşı paytti. Bunun için devamlı tırışıp, Çegra rayonunun terakkiyatı üçün küç koşu mən.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dilga aram bahriş etirgan yıkımlık nakşı küylerimiz silerge şatlık ve aramlık birişlik olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız ben riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Xat yazmay özün kelgin namlıq naqşının yeqimliq küylər bilan başlayınız. Qeynamısa Bahar Ağaysılar.

Kadirlik radio anglagıcı dostlar, Şinjan radio televiziyası stansının sanat sahnesi programı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınızla rahmet.

Hürmetlik radyo anlayıcılı. Bu sahibimizde Şincan'daki Tunci Məxsus Davalaş AI çoğun modeli Sancı Şehirge makallaştı degen haber dekdanlarda buludu. Yakında Sancı Şehirlik Halk Hükümeti bilen Şanghay Sıvı Tibbi Pen Teknik Çeklik Şirketi Hangzhou'da strategiyelik hemkarlık gelişimi imzaladı. İki taraf teknikada yenilik yaratış arkalık rayon davalaşını rakamlaştırıp derecesini östürüşge türtkü bulup sallık malumat rayondan çıkmaslık. Hesaplaş gücünü yerlikleştiriyor.

بەدەن ئېغىرلىقى كۆرسەتكۈچى BMI نورمال قىممەتتىن تۆۋەن بولغان ئورۇق كىشىلەر ۋە ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىقتىدارى ناچار بولغان دىيابېت بىمارلىرى ئاچ قېلىش تۇيغۇسىنى قوغلىشىشتىن ئىمكان قەدەر ساقلىنىش كېرەك. ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىشكە تېگىشلىك، ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن ياكى سېمىز كىشىلەرگە نىسبەتەن ھەر كۈنلۈك ئېنېرگىيە يېتىشمەسلىكنىڭ 500 كىلو كالورىيەدىن ئېشىپ كەتمەسلىكىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بۇ ئارقىلىق ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىش جەريانىنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە سىجىللىقىغا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. ئېنېرگىيە كەمتۈكلۈكىنى قانداق كونترول قىلىش ئىنتايىن مۇھىم. مۇتەخەسسىسلەر ئادەتتە يېمەك ئىچمەكنى ئىككى جەھەتتىن ياخشى قىلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. Az azdan köp qitim qızalınış usulunu qollanış, yəni hər qitimlik tamaq miqdarını azaytış. Amma qızalınış qitim sanını köpəytiş. Hər qitimlik tamaqda 70-80% toyunuş. İki vaxt tamaq aralıqda muvafiq miqdarda tamaq yeyiş kerek. Məsələn, azraq qitiq, şakallıq meyvə ya ki meyvə. Yemək içməkni tənpunlaşdırışmı intayın mühim. Kündülük yemek içmekte tohuğunun töş köşi, beylik burçak turdikiler, yeşil burçaklık köktat, danlık sıra et, solu katarlık, şeker miktarı töven yemekliklerini köprek yiyiş gerek. Bu nakılığında ozukluğunun tanpunluğu kabaletlik kılıp, energiye ve ozukluk yetişmezlikten saklanğılı bulup da kalmay, yani kan şekerinin daval kuşuna zaytkılı buludu. Əskərtib qoyuşuq tegişliki, həmmə adəm az yeyişkə maskeliyi verməkdir. Ösüb yetiliş basqıçıda durvatqan balılar, yaşlar, ösmürlər, ozuqluq yetişməgən yaşanğallar, amildarlar, amildar buluşqa təyərlik qılvatqallar və doğru işçiş basqıçıda durvatqan kişilər doktorunun təklifidin paydalanış gərək.

0: söz hareketimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyacı var temizi. Tamak ısrap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı bu yəcəngil çişbərdük, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Solution Abunçılar terminalını düşürüb, anlısınız mı buludu?

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışanlarını karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
3: Ben Pazilat Hoşur.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mundak mezmunla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde gereksiz Kona energiya bataryasını yığıvelip paydalanış kalıplaştırıldı. Beş tarmak birleşip kanun icra kılış mahsus hareketini kanat yaydırdı. Xotan viloyati haq talab kanun dasturi teşvikat iyi faaliyetini başladığı Katarlı haberden anlayışlar.
3: Dilo ve kanun sahibimizde araq içip ticaretlik maturluk katnaş vasıtısını heydise kandak kanuni akvetini üstüge aludu diyen dilo misali dektanladı buludu.
2: Ama üçün emeli işkilip biri sahibimizde kimlik beceriş süreti çüşte saklaş hacetsiz. Avet Nayelik Gönen İdarısının AI süretki tartış aparatı iş ornağı çıktı diyen mezmun dektanladı buludu. Hem de diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bolsun.
4: Kanun haberleri.
2: Yakında Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Katarlık 5 tarmak birleşip uçturuş besip tarkıtıp, gereksiz Kona energiya bataryalarını yığıvılıp paydalanışını kalıplaştırış boyunca birleşip kanun icra kılış mahsus hareketini kanat yaydırdı. Mahsus harekette dikkat, yeni energiyalik optimobullarının gereksiz Kona energiya bataryalarını yığıvılıp paydalanışta duç gelgen gavdilik meseleleri merkezleştirilip, kanunu hılap bir türküm kılmışla kanun belgelimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıldı.
3: Uxturuşta monolar aydınlaştırıldı. Sanayet ve uçurlaştırış sahası da energiya bataryasının menbesini sürüştürüş uçurunu yollaş. Kereksiz Kona energiya bataryasını ötküzüp beriş halkısı noktalıq nazaret kılınıp başkurulup, alaqıdar tarmaqlar bilen birlikte menbeni sürüştürüş saxtı uçurunu yollaşını rət kılış, ya ki yollaş belgilimge xilap halda setip beriş qatarlı kılmışlar kanun belgilimi boyuca tekşürüp bir taraf kılınıdı. Ekologiya muhit sahasida diqqat bulg'unishning oldini olish tuzash, sanoat qattiq tashlanduqlarini boshqarish qatorliq faoliyatlarga markazlashtirilib, tasdiqlatmay turib oldin qurish, qonunga xilof holda bulg'umi qo'yib berish hamda sanoat qattiq tashlanduqlarini boshqarish belgilimisiga xiloflik qilish qatorliq muhitga doir qonunga xilof qilmishlar qonun belgilimi bo'yicha tekshirib bir yaxlik qilinadi.
2: Bunun başka katnaş transport sahası da dikkat, gereksiz konu energiya bataryasını toşuş, ötküzüp berişini kalıplaştırış katarlık faaliyetlerine merkezleştirildi. Soğudu sahası da bırak kılıngan motorlu katnaş vasıtlarını çuvuyduğun karxalların belgelimi kılap aldı, bırak kılıngan motorlu katnaş vasıtlarını yığıveliş, ispatı çıkırış katarlık kılmışları kanun belgelimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıldı. Bazar nazaret kılış başkuruş sahası da tokluk velisipitki şiltilirgan litiyelik batarya mesulatlarının süpütini nazaret kılış başkuruş küçü etilip, gereksiz koni energiya bataryasını tokluk velisipit, tokluk tenponlaştırış galtiki, tokluk galteklik seyrilme tahta katarlıklağı şiltiş kılmışlarga kattık zerbi berilidi.
3: Mahsus hareket 2026 yılı 4. ayda başlanıp 6. ayının ahırı ayaklaşıdı. Yani 4. ayının ahırdan burun her kaysı tarafler kanunsuz parçalaş, belgelimge xilap halda setip beriş qatarlıq meseleler doğrusudki yiyip uçini kent kölemde toplaydı. 5. ayının ahırdan burun birleşip kanun icra kılışını kanat yaydırıp, kanun belgelimge xilaplı kılgan asasi gavdilerini kattık cazalap, karxanalarının asasi gavdilik mesuliyetini emeliyleştirişige heydekçilik kılıdı. 6 ayının ahırdan burun kanun belgelimge xilap bir türküm tipik dilo misallarını aşkarılap agahlandırış çöçtüş ünümünü yanımı küçeytudu.
2: Uxturuşta mundaq otturgu koyuldu. Alaqıdar tarmaqla birleşip hərgətlinib, həmkarlaşıp, uçurladın ortaq bəhərliniş, birleşip qanun icra qilish qatarlıq şəkillə arqılıq tarmaqlarının masışıp nazarət qilish başquruş səviyyəsini östürüşü gerek. Hər qaysi cayla karxanalağı alaqıdar məmuri təkşürüşünü qat qeliplaşdırış təlifini əməliləşdirib, karxanalarının yükünü həqiqi yeniklitib, cəmiyyətinin nazarət qiliş yollarını yenimi kengaytib, cəmiyyətki amını nazarət qilişki qatnışış, qanun bəlgilimigi xilap yib uçunu paş qiliş qataralıqlağı rıqbətləndirişi gerek.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
3: Yaqinda Xotan viloyatining qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirish, oddiy to'xtamni umumlashtirib ishlatish ham 6-chi qitimliq haq talab qonun dasturi tashviqat ayini boshlash marosimi Xotan shahridagi Beijing Xotan sanoat bog'chi rayonida o'tkazildi.
2: Bu qitimqi faoliyatda diqqat bozorning tijorat tartibini qiliplashtirishga markazlashtirilib, ommaning to'xtam qonunchilik engi yanimi kuchaytirilib, kichik mikro korxonalar tijoratida qonuniy xavf-xatarning dal joyida oldi elinib, asosiy qatlam jamiyatini idora qilish va yezi kentlarni gullandirish xizmat amaliyotiga birlashtirilib, ammo kunlik ishlab chiqarish, turmushda ko'p ishlatiladigan 7 turlik oddiy qonun hujjati. Kichik mikro korxonalarning tijoratida doim ko'riladigan qonuniy yoshirin xavf nuqtaliq cho'rdilib, viloyat bo'yicha oddiy to'xtamni ishlatish, kichik mikro korxonalarga qaratilgan maxsus qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirish harakati doimlik kengaytirildi. Alaqadar qonunni umumlashtirish, qonun ijro qilish ham qonun mulozimati kuchlari asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'kib, turli qonun yoshirin xavf-xatarlarini oldiga o'tib, radga turg'izib, tekshirib va hal qilib, qulay qonun mulozimatini korxona va ommaning atrofiga yetkizdi. Boshlanish marosimi naq maydonida maxsus vazifadagi advokatlar doim ishlatiladigan 7 turlik oddiy qonun hujjatlaridagi ochqichliq modellar, ishlatish qoidasi va diqqat qilishga tegishli ishlarga qarata kasbiy jihatdan qonunni umumlashtirish bo'yicha tushuntirishni qanotga yoydirib, tijoratchi va ommaning to'xtamni ko'rib tushunishi, hujjatlardan yaxshi foydalanishi xavf-xatardan saqlanishiga yordam beradi. Viloyatlik advokatlar jamiyati advokatlik kasbini puxravik korxonalarga kirgizish bo'yicha maxsus qonunchilik jihatida salomatlik tekshirish harakati loyihasini e'lon qilib, hukumat guvohligi orqali meblarga yordam berish, yashiringanlarni hurmatlash, adliyalik baholash, ommaviy manfaat yordami qatorliq xalqqa naf yetkazadigan qonun mulozimati tadbirlarini mas qadamda yo'lga qo'ydi. Turalgu ve şehir yezi kuruluşu sahası təvəlikdeki karxanalar hem kən şehir ağırlığı yüzlenip, addi kanun hüccetlerini ölçemlik işiltiş, kanun boyunca səmimi ticaret kılıç təşəbbüsünü oturgu koydu.
4: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
5: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
5: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
6: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde araq içip ticaretlik motorluk katnaş vasitesi heydise kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen Dilo misali diktinladı buludu. Yakında Gulcu Nahiyelik Halık Sot Mehkemesi Xatarlık Abdomobili Heydes cinayeti Dilo'sini sot kılıp ayaklaştırdı. Cevapkar A2'si araq içip İğir tipteki yerim prinsiplik abdomobilini heydi geçke, kanun boyunca xatarlık abdomobil heydeş cinayeti ütküzdi dep hüküm kılınıp, bir ay 15 gün tutup durup emgeki siliş cezasına hüküm kılındı. Hem 2000 yuan cerimanı koyuldu. 2025 yılı 9. ayının 2. günü. A2'si İğir tipteki yerim prinsiplik abdomobilini heydep, malum Ölkü yolunun kesişiş yol eğizliği kelgende, Gulcu Nayelik Gun'en idaresindeki vazife icra kılıvatkan katna saksı onu tosup tekşürgen. AX'ten harak purukunu purugan linkin, katna saksı derhal onunla nefes çıkırış şeklindeki ispir tekşürüşü elip bargan. Neticede harak içip abdomobil heydigen dep körüstülgen. Keyin adliyelik bahalaş merkezi kan elip tekşürgen. Onun her 100 mililitr qenidiki etil spirt miqdori 111 milligram bo'lib, aroq ichib avtomobil haydash o'lchamiga yetganligi bekitilgan.
0: Qatnash saqchi tarmoqlarining tekshirishicha, delo yuz berishdan burun A2 do'sti bilan oshxonada tamoq yegan hamda aroq ichgan. Orqadan talay sinab, avtomobilini haydab yo'lga chiqqan.
1: 3-chi oyning 25-chi kuni sud mahkamasi sud qilib A2 harak içip motorluk katnaş vasitesini heydep, xatarlık avtomobil heydeş cinayeti şekillendirgen. A2 öz ihtiyarlık bilen cinayetini tunup, cezağı hüküm kılışka koşuldu. Kanun boyunca yeniklitip bir taraf kılışkı boludu dep karadı.
0: Sotçi mundaq görsetti. A2 heydeyen eğir tipteki yerim prinsiplik avtomobil eğir tipteki ticaret avtomobilgı təvə bulup, avtomobilga lık yük besilgan əhvalda torumuz arlıqı uzun, kontrol kılışının qiyillik dərəcəsi yuqri. İnrit siyasi gayet zor boludu. Spirtnin təsiri de şopırnın inkas qaytırış vaxtı uzırab, hüküm kılış iqtidarı tövəlləydi. Tasadibi əhvalı yoluqqanda, əgər xətərdən ünümlik saqlanğılı bolmasa, asalla zor qatnaş hadisisini kəltürüb çıxırıb, alahide belgilənməyən köp sandiki kişilərinin hayati, malmülük bir xətərlikigə

0: bir tehdit şekillendirdi. Onun cemiyetki ilip geldiğin xavbi, adetki, küçük tipteki motorluk katnaş vasıtısı şoförlerinin mest bulup avtomobil haydiginidin xeylili yukarı. Kanun boyunca iğrilitip ceza beriludu.
1: AX'nin cinayet paketi, karakteri, kılmışı ve cemiyetki hep yetközüş derecesini universal oyluşup, 4. ayının 1. günü sot mahkemesi yukarı hükümünü çıkardı. Sotçi bunları bildirdi. AX'nin yittirip koyduğunu pravıla emez, yani hizmeti mi var? Kanundaki belgelemeye asasen harak içip ticaretlik, motorluk katlaş vasıtasını heydigelle kanun boyunca cinayi cevapkarlıkı tartılgandın sırt, Gun'en organının katlaş başkuruş tarmıkı motorluk katlaş vasıtası pravasını bekar kılıdı. 10 yıl işçide motorluk katlaş vasıtası heydeş pravasını kayıtı alısı bulmaydı. Onun üstüge kayıtı algandınkin ticaretlik, motorluk katlaş vasıtasını heydesi bulmaydı. Bu, AX'nin tutup durup emgeki selişki duç kelipli kalmay, tekhamı muhimi, abdumubul haydab terikçilik kıladığan kespi salahiyetidin mehrum kalgallıkıdın diyerek berdi. Bu dialogu birleştirip sotçımında eskertti. Ticaret, transport, abdumubulu şoförleri bolup mu, eğir tipki yerin prinsiplik abdumubul rolunu tutkuçularının zimmesige alğını, amevi bir hatarlık hesaplanıldı. Araq içip avtomobil haydashni cheklash hem qonunning tövençiki hem hayatlık qızıl sızıqı. Programının tordi hem türtki bo'lish maxsus rayoni echildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushating abonachilar terminalini tushirib, programmada hem türtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari slushating abonachilar terminalida.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvci aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat, şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvci aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Tinç Şincan sahipimizde 550 kilogram kaş dişi gayb oldu. Çerçen Nayelik Gönen İdarisi oğrını tez tuttu degen mezmunda iktinadı buludu. Ambarga yerim keçide oğrı girip zor bir türküm kaş dişi oğurlandı. Dilogu çetişlik sonma 200 min yanın aştı. Çerçen Nayelik Gönen İdarisi küçlük zerbe verip yep halkısıman razvetki kılıp 6 saatla tunji cinayet kumandarını tuttu. Arkadan yönelişini boylap çoğunkır kezip bir oğurluk şaykısını beçit kıldı.
2: 4. ayının 13. günü saat 19.20 etrafıda Tevelik rayondaki amma sakçıga özünün amma

Hürmetlik radio anlamlı okuçular. Hemde Atunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı alıdığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsius gradus kuşa 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava bulut bulup keyin eşilidi. Temperatura 12-28 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 14-31 Celsius gradus kuşa. Gulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-30 Celsius gradus kuşa. Bortlarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-32 Celsius gradus kuşa. Qarımayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-32 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk. Temperatura 13-34 Celsius gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk. Temperatura 14-33 Celsius gradus kuşa. Sanjide hava uçuk. Temperatura 16-33 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava uçuk. Temperatura 13-30 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava uçuk. Temperatura 20-37 Celsius gradus kuşa. Korluda hava uçuk. Temperatura 14-31 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-30 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-29 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsius gradus kuşa. Xotende hava uçuk. Temperatura 16-29 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsius gradus kuşa boludu. 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canlı çıxpaduq. Texmi köp məzmullani. Sılışı ten terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaq durup anlıqınınla ağır rəhmət.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mənbə Tıpıraq programısını anlayışlarını karşılamız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Rosengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizde. Arı Törk Nahiye Adaq Yezisinin çöllük əsliyəlik yezi iyiliki yezi kentlərini güllendirişinin yeni küçünü qozğatdı. Qarqaş Nahiye Cahan Bağyeza Aymaq kentdeki parnik gilisi pişti degen məzmunlarını anlatımız.
0: Qaltız piş mahirleri sahibimizde Xoşna istiki 90-cılarda toğulgan kız Erdin Çiçik Moğul keşlikini canlandırdı degen məzmun deyiktiğinlerde buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde. Şincan su baylıqıga bolgan qattıq çekleş tüzümünü əməliyleştirdi qatırlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abunçları terminalda mas qadamda anlatıldı hem de her vakit qaytırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nəzər.

0: Radio anlıkçıla. Yakın yıllardan bu yan Artürk nahiyesi mevkhanı çöllüktün baylık evzellikini koyup, Türk triki ve pen tekniki küçüge tayinip, çöllük eslerlik yezi ilgiliklerin süptünü öztürüp, önümünü aşırışını ilgiri sürüp, ilgiliki kakas çöllüklerin tedirici halda vosuli önümü yukarı zamanı bir dikançılık meydanına aylandırdı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazarı sahipimizde köpçülükke çöllükteki bu zamanı bir dikançılık meydanını tanıştırmız.
1: Növette Artürk nahiye adak yezisindeki 4000 moluk çöllük eslihelik yezi iyilikke bu yece ülgü görsütüş bazısıdaki katar katar retlik silingan parniklarda tuncak etim terilgan koğun özüşünün açıkçılık mezgilige kirgeçke işçiler etiz pervişi bilen aldıraş bulup hayati küçük dolgan etiyazlık terilgü menzirisi şekillendi. Komul Ruyunun Pen Teknika Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, bazıdaki yadroluk ticaret gevidisi bulu süpüti bilen, ölçemleşken teyirikçilik ve akli iktidarlaşkan başkuruş, perviş kılış arkalık, çöllük yezi ilgilikinin kirimli aşırış cevap kayağısını pütti. Komul Ruyunun Pen Teknika Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, işlep çıkırı sağıtının başlıkı Dan Cenven tonuşturup mundak dedi. 500 mo yerge qoğun teridik. Tunjiq etim terigan qoğunni 6 çayının axiri 7 çayının başları da bazarğa selişni mölçerläp atımız.
0: Artürk nahiyesinin adaq yesi 4000 moluk çöllük əsdəlik yez igiliki boyucu ülgi körsütüş bazısını Komul Ruyunun Pen Tekniki Terakkiyat Çek Mesuliyet Şirketi 200 milyon yuan məbləğ silib qurub 3000 moluk tutaş parnik bərpa qılıb sıq saqlaş hava almaştırış aptap tosuş, soğuruş, oğutlaştın bir gebeleştiriş Katarlık üskünün sistemlerini yürüyüşleştirişini planlap, 2026 yılının ahırda omum yüzlük kurup çıkıştım ölçerledi. Şirket işlep çıkış zavutunun başlıklı Dan Cenvin mundak dedi. Hazır 500 mu yerini teridik. Kengi kademde terilgü külümünü 1000 moğu kengaytimiz. Bazımız dikkatini ala süpetli koğun sortağı merkezleştirgen bulup, asaslıqı yugu koğunu teriyimiz. Her mu yerinin usulü 3 tonu gittiydi. Bir kıtımda 10 min yuandan artık kirim kılgılı buludu. Bir yılda 2 kıtım teri sağ, mobiş kirimi 30 min yuange, sap kirim 16 min yuange gittiydi.
1: Adak yesi de keç gündüzlük temperatura perkı çoğun. Kün nurunun yortişi yeterlik bulup, erigen kar suyu bilen soğuruş koğundaki kent terkibinin coğulun işini tabii evzellik bilen təminligen. Şirket işlep çıkırı sağıtının başlıqı Dan Cenvin mundaq dedi. Süpetki kabaletli kılış üçün bazımız ölçemleşken terikçilik ölçümüden çıngdırıp, mahallevi oğutla berip, kent miktarıga kabaletli kıldı.
0: Kölemleştirip teriş asası da baza sort kurulmasını sicil elalaştırıp, 7 ayının 5'de 500 mu yerge yugu kuğunu. 600 mu yerge Şijomi koğunu terip, universal ünümünü yanımı östürüşünü planladı. Şunu bilen bile, akıl yezi iyilikliği kapı pahalı kuçak içip, Nerstori küzdüp ölçek sistemisini kürgüzüp, yezgilik işlep çıkışıgı pen tekniki kanat kısturdu.
1: Komul Ruyunun Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin Tekniki Mesuli Li Yongyi mundaq dedi. Nersi toru sistemisi da 10 mu yer bir bölük kılınıp, hava temperaturası, nemliki, yorukluk, radiyasiya miktarını közütüp, ölçeş üskünüsü, hem de iki yürüş toprak temperaturası ve nemliki, pH kımmetini közütüp, ölçeş üskünüsü seplanadı. Maysi yetiştiriş parniki ve şoklu östiriş parniki de yorukluk, temperatura, su, oğut, havani toluk yürüyüşleştiriş işe aşırıladı. Parnik sırtıda meteorologiya punkti tesis kılınadı. Her bir bölükke seplengen top maşinisi, dehkancılık işleri faaliyetini nazaret kılıdı. Barlık sallık melumat, ahırki 3 çoğun ekranı arkalık, her vakit küzüt ölçünüp, teknik adımlarını delcayda terek bilen təmirləb, yıraktan optimatik kontrol kılışını işe aşırıdı.
0: Növete, Nerstor sistemisinin katkı detalları asasi cettinin kuraştırılıp, yumuşak detal tənşeş baskıçağı kirgen bulup, 5. ayının 15. günü bütün liniye bu tutaştırış mölçerlendi. Şirketin tekniki mesuli Li Yongli Yi Mundak dedi. Bu sağlık məlumatlarının toplanışı kinki akıllı yezi ilgilik təqiyyatı asas sanıdı. Yine ziraatlarının ünumdarlıqı ve muhitinin ifadesi asasen dihkançılık işlerini tənişap ilmi teyirikçilik kılış tənlərkın tecep ünumunu aşırışını işkaşırdı.
1: Qomul Royunun Pen Texnik Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Arı Tövrük Nahiyyəsinin adaq yezisidiki 4000 moluq çöllük əsihəlik yezi ilgiliki bu yecə ülkü görsütüş bazısı türünün Çöllükke caylaşkan kumboran küşlük, tuprakının köpüncisi şeğillik topu buluş, yer üstü suyuda kum şeğil miktarı yukarı buluş meselesine karta kum şeğil süzgüç ve tor yapraktısı süzgüç sebep, su süptini el alıştırıp optimatik uğutlaş, temitip soğuruş teknikisini kullanıp su uğut bilen delcayda təminleşini işe aşırdı.
0: Şirketin teknik mesulü Li Yongyi bunlarını bildirdi. Temizip soğuruşun özü su ticaydı. Bununla Irak'tan kontrol kılıç koşuldu. Aslında bir adam en köp olanda 50-60 mu yerini soğuralaydı. Hazır bir adam 5-600 mu yerini kontrol kılalaydı. Adam küçüğü ve su baylıqı zor derece ticaldi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anguchlar. Gülünüwatqan yezi kentlerge nazar seyipimizin dağmaşturumuz. Etiyos besildi kumboran Qarqaş nahiyesinin daimlik mihmini. Bırak Qarqaş nahiye cahanbaq yeza aymaq kentlerge parniklarda gilaslar pişip, yani bir xil zeminni yoşurgan idi.
2: Parnikta 28 yaşlıq Turan Toxti Abdağayni yeşil yopırmaqlarını qayırıp, qıpqızıl gilaslarını üzüp, yurttaşlarga sunup, köpçelikni pişkan gilaslarına tetip beqişka təklip qıldı. Onun aşu xuşallıqı və iftiharlıqı xuddi, aynı yili daşöğü qıbul qılınğallıq uqturuşini alğandiki xuşallıqıqa uqşa etdi.
1: Bu bir meydan adetki mevi köktat üzüş paliyeti əməz. Cungu Pəllər Akademiyyəsi Şincan Şöbisi xas mevilik tərəklər közdün keçiriş yığınını yurtu qaytip dihkançılık kılvatkan bu daşı okuğucusunun ülgü körüstüş parnikiği yötke geniydi. Erkaysi yez bazarlarının mesulleri, tihirikçilik ailleri, vekilleri, dihkançılık teknikleri bəs-bəs de parnik kırıp bu kakaslıkta kandaklarca bunda altın mibi üsp çıkalıkını öz köz bilen körüp bakmakçı boldi. Turan Toxti köpçülükten başlap manga çöndürdü. 2023 yılı Şincan yezgilik daşözünü pütküzgendiğin kin o özü toğulup çoğun bulan bu tıprak kayıtıp gelgeniydi. Turan Toxti mundaq dedi. Cungo Pəllər Akademiyyəsi Şincan şöbüsünün mütəxəssislər mağın tıprakını qandaq özgərtiş, soğuruş bilən oğurtlaşını qandaq bir gəbirləşdürüşünü kol mu kol ögətdi. Hazır gilaslarımdan o solu açdı, süpütümü yaxşılandı, əksicə tənərk tüvəlidi. Bir yıldan bu yan hesabla baksam, kirmim sırkı çıkıp işlgengi qarğanda köp işip du.
2: Etraf da qarap durgan dehqanlar həvəs ilki de, ixtiyarsız qollarını sozup, eğiz, eğir meyveligen şaqlarını ısıladı. Qarqaşta meyvelik dərək östürüş, hayran qalarlıq iş bolmağını bilen, östürgen meyvelik dərəknin meyvesini setiştin ğam kılmaslıq və yaxşı bahada setiş izcil qiyin məsili bolup gelgen idi. Bu çayının tıpırgı ünümsiz bulup, atı boğulardın kalan terikçilik təcrübeleri yeni meseleler görülgende hemişe kargıl gelmeydi. Buruluş, parniktikteki aşu yaşının simasından geldi.
1: Cungu Pəllər Akademiyyəsi Şincan Şöbüsünün muavin başlıqı Bao Engmin mundaq dedi. Biz pen tətqiqat neticilerini təcrübe xandın elib çıxıp, etizde həqiqi yıldız tarquzuşumuz kerek. Bu, quruq gəp əməz dedi.

0: Teknik kollektifinin mesulü Cın Yuanqin nəq meydanda sağlık məlumatlarını oturup koyup dehqanlarga isabat qılıp bədi. Su quruş oğutlaşını dəl cayda tənşəşdirgiləş arqılıq su oğut qancılık tecilidir. Kesellik ve haşaret zeynin yeşil aldığını eliş yoktuş arqılıq qancılık dehqancılık doğrusu azıydı. Muşundaq, her bir türlük texnikini əməliyiləşdiriş kirimini həqiqi aşıralaydı.
1: Nəq meydan kəybiyyatı barığın sırı qızıp getdi. Köpçülüknün ən köngül bölgünü. Turan toxtı mağın bu yolda biz əgiş mağsaq bulamdı degen məsili buldu. Əlbette buludu, dedi. Qarqaşna Hiyelik Partiya Komitetinin muamin şücesi Hakim Mehmet Mahmud gəp ilib. Cungo Pəllər Akademiyası Şincan Şöbüsü texniki ilib kelib kalmay yana Turan toxtığa uxşaş elip ketkili bulmaydıgan bir türküm yerlik ixtisaslıklarını yetiştirip berdi. Ular yurt ahvalını bilidu, teknikigi ige, igilik tikleşge cüret kılalaydu. Bular yezi kentlerini güllendirişimizdeki en canlıq küç.
0: Gep tövüşü bilerli erkin gilas üzüş alıqısı başlandı. Köpçülük sivetlerini kötürüp gilas derek astığı kilişti. Gilaslar hoş tebessüm bilen cilvelengen bulup parnik içi adettin taş kırkızıp ketken idi. Bir kent ahalisi gilasının birini üzüp bir çiligendiğin kin közleri çaknap ketti. O mundak dedi. İlgiri gilasını az uçuraydıgan nersi edep kara ettim. Şikimizden aldılı östürgülü buludgalıkını oylap mı bakmap diken ben.
1: Toran tohtiyi bir çet tuturup bu kaynım taşkallık menzirini görüp kalbideki arzusi teyhamı küçeydi. Cungo Pəllər Akademiyası Şincan Şöbüsünün Aymaq kentide turuşluq birinci şujisi Wang Shi kelip onun mürsigi şapılaqlap turup bundaq dedi. Keyinki qadamda biz terilgü kölümünü kengaytip kalmay, yana sizge uxşaş yurtdığı qaytqan texim köp daşı oquğuçilarını noqtalıq yöləp, yaxşı terişni, yaxşı üzüş, yaxşı sayli qilishqa aylandırıp, teriş, üzüş, sayılı sayahat bir gövdeleşken universal ticaret endisi şekillendirmiz.
0: Turan Toktu'nun közlerinden nur çaknap ketti, o mundaq dedi. Şu çakı barganda men kesb zancirinin bir halkı süptüde teğimi köp yurttaşlarını birleştirişki itekleymen. Kıskığını bir neçi yılda ilgiri haqız ketken bu kumluk tuprakta şahlar meyvegi toldu. Gilas vasıt kılıngan bu meydan gilas üzüş paliyeti de üzülgeni şiirin miyev bulup da kalmayı tekmi muhimi yaşlarının çigra rayonu yıldız tartıp pen teknik arkalık topini altınlığı aylandırış işenç bu oldu.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcıla. Emdi kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe hoşuna istedeki 90'lı yıllarda tolgan kız Erdin Çiçik'nin Moğol milleti kim keçeklerini tikiş kazıpkan sakın sözlep birimiz. Hoşçun ayısıda 700 kvadratmetr kilidigan tetkikat ögünüş körgezme kılış setiş bazısı ba. Bu yer hem Moğol milleti kim keçeklerini tikiş kazıpkanısı hem Moğol keşlik ünürge varısı kılış ders kanısı.
2: Bazı ikisinin ismi Erdin Çiçik bolup 90'lı yıllarda tuğulgan Moğol kızı. Şundakla hoşuna

0: Yasının gayrı maddi medeniyet mirasları türü Moğol keyim keçeklerini tikişinin vekil karakterlik varisi. İşki iğiz adlı kent işxanası da iş başlaştın. Bugünkü kündeki yıllık seçiş sonması 1 milyon 500 min yuandın aşkıca erdin çeçik 13 yıl vakit serip kılıp yokulup ketişkirdabıgı berip kalgan kademi önerini kaytadın canlandırdı.
1: Erdin Çeçik'nin keşçilik bolgan rişti çarımçılık rayonundaki balılık çağlarından başlangan. Onun babası yağatçı bulup, momusu Moğol medeniyetinin kim keçeklerini tiketti, hem keşçilik hüneri mahiri idi. O daim anlaş ve görüş ceryanda bu hüner bilen uçuraştı. Yığınını kandak işletiş, yipni kandak ötküzüş, tövgü tivitini kandak işiş katarlıklarının hemisini şu çağlarda görüp ögün valgan idi.
0: Bırak Erdin Çeçik'ni hakiki iradige keltürgeni, Çonçın'da daşöyde okuvatkan çeğide körgen bir milli örp adet körgesmisi boldi. Mevzu milleti keşti parçalardan tikilgen sonka ve yastuğunun bahası netçi 100 yuan bolup, setivaladıqallarımı bahat alaşmaydı. O kişiler topunun sırtta da turgan şu dakikalarda yaraktı kalgan yurtdaki amillerini ise kaldı. Olar Moğolcı keştini toy tökün, ölüm yetim işlerdila murasım kiyimi tikişki işiltetti. Tikkelleri çamadanın astıda besilip durup, bir yılda netçi kitim mu yorukluk görelmeydi.
1: O 2012 yılı daha şöyle bütküzgendiğin kiyin, hoşuna istigi kaytip kilip, ilgiliktikler bütün vücudu bilen kentki Moğol milleti keşçilikinin sırkı yüzlendirişine oyledi. Destlepçiler anç oğuşluk bulmedi. Erdin Çeçik kiçik idim tartıla keşçilik ve kim kiçek tikiş bilen şugullangan bolsun. Lekin kesbi terbiye almagan idi. Kim tikiş üçün çokun bir adam kim piçni biliş gerek idi. O hamısını izdep özünün kolektifiga katnaştırdı. Yine şu cahiriki birdin bir altın rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları türü bulgan Şincan Moğol milletinin kim kiçeklerinin tikiş ünlerinin vekillik varisinden talim aldı. Erdin Çeçik bu hafta bu varistikluğucu her kıtım dokunumda raksit valgılı kelgende ben fırsatını çeğen tutup bu yakını tikişte nemilerde de katkılaşım kereklikini avu nakışının kandak mənisi barlıkını kandak kesişim kereklikini sorab bile ulattım dedi.
0: Buruluş 2016 yılı yüz verdi. Hoştnahiyelik Ayallar Birleşmesi'nin yardımı da Erdin Çeçik 100 min yuan tür meblağı iltimas kılıp par dazmal ve 8 kiyim tikiş maşinasını satıp aldı. Kölemni kengaytkandan keyin nahiyadagi xizmetçi qabul qilishga başladı. Nahiyadan xizmetçi qabul qilishga başladı. Shu joydagi yuqurma taratqu markazida bir qitim e'lon berilgandan keyin yaqin atrofdagi bir necha nahiya shahardagi xaridorlarning hammasi keldi. O'yin qo'yish kiyimiga bo'lgan ehtiyojimiz zo'rayib, savdosi osta-osta yaxshilandi. Lekin o özünün muntizim terbiyelenmegenlikini, uzakça davamlaştırılmayıdığallıkını enik biletti.
1: 2018 yılı Erdin Çeçik Xalık Sənətkarları Vekili Buluş Süpti bilen Altın Raylıq Mədiniyet ve Sayat Nazartı Orlaştırışı da Beijing Kim Kecek Şöyeni'ne 3 yıllık ögünüşkü bağdı. O kim lahiyeleş bilen tonci kitim sistemine kuşuraş kaçka her gün etgen saat 8'in aşkanlı sınıf kilip ket saat 8-9'larda andın yatkı kaydı. Dersin sırkı vaktlarda Ali Mektep'nin 2. 3. yılıkta okuyduğun okuşlardan təlim aldı. Kaytip gelgendiğinkin onun kılgan tonci işi kim keçeklerini yakışlaş bulup en-envi Moğolcu tonunun yığını 2 santimetre taraydı. Umundak dedi. Atı boğularımızın neresini davamlaştırış için alıbilen kişilerin öz kalıp kıydığan kılış gerek.
0: 3 yıldın keyin Erdin Çeçik, yani Sucu Önerisen Et Kespi Teknik Şöyeni'ne berip keştişilikini ögendi. O bu yerde Sucu keştişilikinin ençike keştileş usulunu gördü. Şundakla keştişilik medeniyet icadiyetinin bazar yoşurun küçünü görüp yetti. O başkaları allakaçan tonglat kuçaplaqı, bulaptalarını keştilep yasap çıkıptu, dedi. Kaytıp gelgendin kiyin o derhal Adem təşkilləb öz cayının malən gülü, aqqı qatarlıq amillərə birləşdirib, özünün mədəniyyət icadiyyəti məxsus

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat kız.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Yakında Altın rayonumuzdan su baylıkını baş kuruş, su ticeş, su işletiş hizmeti yığını içilip 15. 5 yıl mezgili ve 2026 yıllık su baylıkını baş kuruşka dair noktalı hizmetler uğurlaştırma kılınıp, yakşı başlanışka kademli yakşı ilişki kapalı kılındı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanış yılı. Şunakla su baylıkı katlık çekleş tüzümünü emelileştirişini tekşürüp bağlaştı ki tuncu sınak yıl. Bu yıl Şincan su baylıkını iş paydalanış umumi miktarını katlık tizgilleb su

Yakında 2026 yıllık yezgilik mesulatlarının ozukluk süpütünü bağlaş ve işlep çıkırılgan cay menbesini sürüştürüş teknik muhakkeme yığını Ürümçü'de ötküzüldü. Bu muhakkeme yığını memleket boyunca 20 netçi ölke Abdum rayon Bivas Karaşlık şehirdeki 40 netçi Ali Mektep Pen Tetkikat Yurt Orni Pen Teknik Karhansı'daki 120 netçi mutakassız alımlı katnışkı celep kıldı. Bu meydan yezi egilik mesulatları muhakkeme yığında köplügen pen teknik karhanesi yezi egilik mesulatlarının süpet bir hatarlıkını tez sureti tekşürüş ölçeş yeni teknikisini namayan kıldı. Köp türlük ilgar teknika ve yenilik yartış tuğulunun merkezlik namayan kılın şehimde etizdin tamak üstülü geçip olgan bütün zencirlik süpet baş kuruş tizgilleş ve menbesini sürüştürüş kapalet sistemisinin namayan kılınışı yezgilik mesulatlarının işlep çıkılgan cayın tekşürgülü buluş, menbesini sürüştürgülü buluş, süptini bahalıgılı buluş, bihater kontrol kılgılı buluş şençilik teknik yolu kapalıtı bilen temel dedi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 7. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. May bayramılık demeliş mezgılıda emgekçiler başucu Xi Jinping'in tapşırıqını əsli çın saxlap, iş oranıda çın durup zor kuruluşlarını bütün küçü bilen ilgiri sürdü. Rəqəmlik congu kuruluşu ilgiri sürülüb, yokur süpətlik tərəqiyatının yeni motori bərpa qılındı. Congucu zamanı velaştırışının Guangxi sahibisi casaret bilen pütülmekte. Cilcan yokur süpətlik tərəqiyat arqılıq, ortaq bir iş boyuca ülgü körüstüş rayonu bərpa qılmaqda. May bayramılıq dəmiliş məzgılıdə səpərgi çıxanla 1 milyard 517 milyon adam qıtımğı yetib, yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Rusiya, Ukrayna armiyasının Qırımdiki Koyi rayonuğa hücum qılıb, puxralanın qaza qılışını kəltürüb çıxarğanlıqını əyiblədi. Hörmətlik radiyanlıqıcılar tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Emgek bəxtini yaradudu. Əməli işləş, uluq işlərini vücud çıxırdı. Başucu Xi Jinping yeni dəvr, yeni müsafidə dövlətimizdəki işçilər sinifi və əmgekçi ammini yeni müsəfərvər qılıb və rəğbətləndirib. Cüngoçu zamanı vilaşdırış arqılıq dövlətini qudrət tapdırış quruluşu. Millətini gülləndiriş uluq işlərini umumizlik ilgir sürüş üçün yeni, teximi zor texpi qoş şərt dəb görsətdi. May bayramılık demiliş mezgili de bütün memleketinin nurgun caylardaki zor kuruluş nek meydalları aldıraş bulup getti. Emgekçile başucu Xi Jinping'in tapşırkını əsti çın saklap, iş ornıda çın turup, pidakarlık bilen töhpü koşup, kuruluşunun puht kadem bilen algı sılcıtılışıga bütün küş bilen kapalatlı kıldı. May bayramılık demiliş mezgili de pınlı kanılı kuruluşu muhim tügünlü kütü aldı. Üççong su transport tügününün bir bolgan yaşla tügünüge oldu bilen su başlandı. Bu Pınlu kanalının katnaş başlaşta yeni bir çong kadem taşlıqallık edin direk berudu. Hazır Pınlu kanalı umumi kuruluşunun 94%'ın köpürek pütti. Bu yıl 9. ayda toluq pütüp katnaş başlanışı mölçerlenmekte. Pınlu kanalı guruyi Guangxi Pınlu kanalı kuruluşu çeklik şirketinin baş enjineri Pencen Mondak dedi. Mən bütün liniyadaki 12 mingdan artık kuruluşçu bilen bu yıl 9. ayda öz kararlıda katnaş başlaş nişanını közləb, tügün kuruluşunu tənkşeş, kalduk toptaş keziş və yürüşləşdürüş kuruluşunu yukur ölçem, yukur süpət, yukur ünüm bilen ilgiri sürüp, Derya bilen deniz ne? Cenab bilen şimalını tutaştırdığan bu altın su yolu kuruluşuğa bir kişilik töhpü koşumen. 1000 çakırım yıraklıktaki Cucang deryası eğizida Guangdong, Shangang, Omunchong koltuk rayonu Shiziyang yolu tizgilleş kuruluşu, Shiziyang Chong körükünün şerqi mukimlaştırgıç kuruluşu da may bayramılık demeliş mezgili de kuruluş tamamlandı. Shiziyang yolu Cucang deryası eğizinin işki kırığı kıdaki Guangzhou şehri bilen Dungguan şehrini tutaştırdıgan bolup, Shangang, Zhuhai, Aominchong körüki. Shenzhen, Zhongshan yoludun kiyinki yeni bir derecedin taşkırı kuruluş hesaplanıdı. 6000'a yakın işçi kuruluşunun birinci sepede güreş kılmakta. Shiziyang yolu T11 belge tür bölümünün mesulü Zhao Chuan Shinmandak dedi. May bayramılık demiliş mezgili de biz kuruluşunun birinci sepede çın turduk. Biz Shiziyang yolu kuruluşunu yukur süpette algı sılcıtıp, Cucang deryası eğizi katnaş torunu mükemmelleştiriş, Çong koltuk rayonu kesip emkarlıkı ve yukur süpetlik terakiyatı yardan beriş için kuruluşçılarımızın mensup bir kişilik küş koşumuz. Sosyalizm

0: ishlashdan kelgan. Yangi davr kurash qilishdan kelgan. 2025-yili 4-oyda Junxua mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash hamda mamlakatlik emgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarni taqdirlash yig'inida boshchi Xi Jinping emgak eng sharaflik, emgak eng olijanob, emgak eng ulug', emgak eng go'zal deydigan ijtimoiy kayfiyatni zo'r kuch bilan avjaldirib, emgakni, bilimni, ixtisosliklarni, ijodiyatni hurmatlaydigan yaxshi kayfiyat yaratib, barliq xalqni tirishib emgak qilish, samimiy emgak qilish, ijodiy emgak qilish orqali go'zal turmushga bo'lgan intilishini ishqa oshirishga rag'batlantirish kerak, deb ta'kidlagan edi. Yangi musobaqada emgakchilar boshchi Xi Jinping ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab jasorat bilan natija yaratish qiyofati bilan Junggochi zamonaviylashtirish qurilishining qizg'in amaliyotiga otlandi. 5-oyning 3-chi kuni Changjiang daryosining dengizga quyilish eg'izidagi suv rayonining 75 metr chuqurligida Jianghai nomli qalqonsimon qezish mashinasining qezish vazifasini o'ngishli tamomlashiga egishib, Xaytay Changjiang tonnelini qezish eng chuqur nuqtaga yetib bordi. Bu davlatimizda ishlangan diametri 16.6 metr keladigan darajadan tashqari cho'ng qalqonsimon tonnel qezish mashinasining suv osti tonnelini qezishdagi eng chuqur rekordi. Xaytay Changjiang tonneli shimolda Jiangsu o'lkasi Nantong shahrining Xaymin rayonidan boshlanib, janubda Taysang shahriga tutishdi. Qurilish bitgandan keyin Nantong bilan Janubiy Jiangsu, Shanghayning qatnash vaqti zo'r darajada qisqaraydi. Bu Changjiang deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Jiangsu o'lkalik qatnash qurilish idorasi Xaytay Changjiang tonneli qurilishi qo'mondonlik shtabi qurilish bexatarligi 1-chi bo'limining muavin mudiri Wu Dongyang mundoq dedi. Bu tonnel daryodagi eng chuqur nuqtaga muvaffaqiyatli yetib berib, Xaytay Changjiang tonnelining butun liniya bo'yicha tutashtirilishiga puxta asos solib qolmay, yana buningdan keyingi murakkab surayi geologiyalik sharoitdagi diametri darajadan tashqari cho'ng, orliqqa odatdan tashqari uzun tonnel qezish qurilishi uchun qimmatli tajriba to'plab berdi. Qon ter bilan umid sug'urilib, amaliy ishlash orqali sharaf quchildi. Shung'an yangi rayonidan iborat 1000 yillik ulug'vor plan yuklangan bu kelajak shahri puxta qadam bilan qurilmoqda. May bayramilik dam olish mazgilida 5000 dan ortiq qurilishchi Shung'an yangi rayonining sharq-g'arb o'q chizig'i yo'l yuzi qurilma qavati va yo'l qo'shimchi qurilishini davomlashtirdi. Shung'an guruhi Shungshang shirkati qurilish boshqurish bo'limidagi Liang Kai mundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin liniya bo'yiga kasbiy o'rinlar, korxonalarning bosh shtablari va pul muomila apparatlari qatorliqlar o'rinlashtirilib, shahar taraqqiyotining asosiy o'q chizig'i hosil qilinib, yangilik yaratadigan korxonalar va yuqori yangi texnikalik korxonalarning taraqqiyotiga terak bo'ladi. Emgak davr sayibsini putudu. Kurash güzel kelgüsini yaratudu. May bayramılık demiliş mezgilide her bir can tikip kurash kılıvatkan simala kaltıs netici yarattı. Devletin noktuluk kuruluşları puhtı kadem bilen ilgiri sürüldü. Emgekçiler özünün terakiyatını devrinin terakiyat dolkunuğu yuğurup, işki kolu bilen tehimi güzel turmuş yaratıp, tirishib emgak qilish orqali Junggochi zamonaviylashtirishning yangi sahifasini uzluksiz putmoqda.
1: Istansimiz xabari. Boshchi Xi Jinping raqamlik Junggo qurishni tezlatib, soliq ma'lumotni muhim omil qilgan raqamlik iqtisod barpo qilib, amaliy iqtisod bilan raqamlik iqtisodning yo'g'irma taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yılının başlanış yılıda devletimizin rakamlık ul əslihalarının halkımı tərəqiyyat qadımı tezleşib, noktalıq sahalarını rakamlaştırdı.

Ekologiya medeniyligi ideyasi yer şarının yeşil ve imkaniyetlik sicil terakkiyatı türtkü buluşta muhim ehmiyet giyge. Her kaysı devletle okşaş bir yer şarda ten billi turuş üçün ortak mesuliyetini üstüge iliş gerek. Ermeniye, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ramkısı da muhit asıraş, kelimat özgürşigi takabül turuş, canlıklarının köpkıllıkını kogdaş, tuprakman çekinişini tizgilleş ve çöldüşünün olduğunu eliş, tüzeş katarlık sağladaki hemkarlık ne kanat yayduruşka yüksek ehmiyet berdi. Kuveyt'nin Cungo'daki baş elçisi Necim mındak dep kardı. Reis Xi Jinping'nin tebrikheti Cungo'nun muhit hırsıgı takabül turuş ve imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüş cihette halkıra hemkarlıkını küçeytişki uzun müddetlik arzusunu namayan kıldı. Kuveyt, Cungo bilen yeşil terakkiyat sahasıdaki hemkarlıkka yüksek ehmiyet berdi. Yakın yıllardan buyan Kuveyt bilen Cungo muhit asıraş, yeni energiya katarlık sahalardaki zor hemkarlık türlerine noktalık ilgiri sürüp faol ilgirleşki erişti. Azerbaycan'ın Cungo'daki baş elçisi Buniyat Hüseno monulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin tebrikheti Cungo'nun yer şarının yeşil terakkiyatı, muhit asıraş ve kelimat hemkarlıkını ilgir sürüşçiyatdaki mesuliyet tuyğusunu namayan kıldı. Cungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ramkısı işçide yeşil energiya teknikisini faol kengaytip, her kaysı tarafla bilen hemkarlışıp, imkaniyetlik sicil ul esleye kuruluşu türtki bulup, her kaysı taraflarının terakkiyat tipini özgertişini ilgiri sürdü. Kamboja Muhit Ministerliğinin veziri Yen Solaymandak dedi. Münber, her kaysı taraflarının yeşil terakkiyatını küçeytip, tüven karbonluk tip özgertiş hemkarlıkını ilgiri sürüşüge intayin yakşı pürsiyat yaratıp bədi. Kamboja, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının əzaları bilen yeşil teknikada yenilik yartış ve imkaniyetlik sicil pul muamili cihetlik hemkarlıkka intayin ehmiyet berdi. Biz yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatının iqtisadi terakkiyatının hayati küçü ve evrişimlikini aşuralaydıqallıkı işinimiz. Laos Dikkançılık Ormançılık Ministerliğinin Maum Ministeri Jenta Kün Bulapan onulanı bildirdi. Bu kıtım kumunber muhim hemkarlık almaştırı süpüsü hazırlak bədi. Bu her kaysı taraflarının akıl parasını mücessemləb, yeşil terakkiyat yolu üstüde tən kengişib, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı əza devletlerinin yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyat sahasıdaki emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıgı paydılıq. Laos, her kaysı devletle bilen dünyavi idari kılıç teşebbüsünü birlikte emeliyyatı körüstüb, yer şarının yeşil terakkiyatını ilgir sürüşünü halaydı. Mongoliyanın Cungo'daki elçihanısının birinci derecelik katibi Gang Batır monulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'in tebrikheti yeşil terakkiyatını ilgir sürüş ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın işki hemkarlıkını çoğunkurlaştırışının muhimliğini gevdilendirdi. Biz şunun katti işinimiz ki, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı çoğun ailesinin azaları sözleşiş, almaştırış ve hareket kolunuş arkalık dünyanın imkaniyetlik sicil terakkiyat için tövbe koşalaydı. Yeşil terakkiyat türtke buluş musabısı da Cungo yer şağırdaki başlamçılarının birine aylandı. Rusya zontuğunun imkaniyetlik sicil terakkiyat meselesi bu içe Xalqara teşkilatla bilen alaqılış olaydı vekili Boris Tito videoluk söz kılıp mundaq dedi. Reis Xi Jinping oturgu koygan insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi ve dünyavi terakkiyat teşebbüsü dünyanın olgu ilgirleş yoluğa yönülüş körüstüp bədi. Biz Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yetekçilik rolünü cari kıldırıp, her kaysı devletlerine imkaniyetlik sicil olgu ilgirleş, imkaniyetlik sicil terakki kılışının ülgüsü bilen təmillişini ümit kılımız. Yeşil terakkiyatını ilgir sürüş ceryanı da Cungo yer şağırdaki başlamçılarının birine aylandı.

Rusya, Jungo ve Shanghai Hemkarlık Teşkilatı'daki hemraları bilen birlikte bu yolunu boylap devamlık ilgirleşini halaydı. Pakistan Klimat Özgürüşü ve Muhit İşlerini Maslaştırış Ministerliğinin Devlet İşleri Ministri Shizila Haral mındak dedi. İlgiri kişiler köp Allah'da klimat terkiti iktisatının eşişini çekleydi deb karaydı. Emeliyette imkaniyetlik sicil terakkiyat bilen iktisadi terakkiyat birbirini toluklaydı. Kılıdığanlı kılmaslıkının bedeli yeşil tıpkı özgertişinin tenerhidin bekli yukarı. Shizila Haral mındak deb kardı. Reis Xi Jinping yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüş cihette otturgu koygan idiye, bugünkü dünyada muhit hırsıgı takabül turuş, alakadar siyasetlerini tüzüşne muhim ideyevi yetekçilik bilen temilledi. Özbekistan'ın Şanghay'daki baş konsulu İsmailo Munulan'ı bildirdi. Özbekistan, Cungo'nun yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgiri sürüş, yer şarı kilimat özgürşigi takabül turuşçıya tıkoşkan töhpüsüge yüksek baha berdi. Cungo tehimi tengpong, ekologiyaga tehimi mesul bo'ladigan taraqqiyot usuliga qarab burilish yasavatidi. Bu nuqta Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlarning e'tirof qilishiga erishdi. Maldiviya klimat o'zgarishi, muhit va energiya ministrligining davlat ishlari ministri Muhammad Faiz mundaq dedi. Maldiviya raisi Xi Jinping tabrik xatida ta'kidlagan siyosatni tutashtirish, tajriba almashtirish va tur hamkorligini kuchaytirishga yuksak ahamiyat berdi. Men buni ham real ahamiyatga ega, ham intayin vaqtida bo'ldi deb qarayman. Har qaysi taraflar birlikda tirishib, iqtidor qurilishi va bilimdan ham bahrlanishni kuchaytirib, sharoitga qarab ish ko'rdigan hal qilish loyihasini qo'llab, yer shari va rayon hamkorlik mexanizmining taraqqiy qilayotgan kichik Oral davlatlarining talabiga faol ovoz qo'shishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Maldivi, Jungo va boshqa hamkorlik hamrohlari bilan birlikda teximi yeshil va imkoniyatlik sijil taraqqiyot musobaqasini qo'l tutishib ilgari surishni umid qiladi.

ve önümünü görünerlik östürüştün ümit var. Kelgüsü degeni, teximu kağın diagnoz koyuş, davalaş dairesige kengaytılıp, davalaş mulazimetinin pasif diagnoz koyuştun teşebbüskarlık bilen sağlamlık başkuruş kıkarıp, tip özgertişige türtkü buludu ekan.

0: Şinjan 2010-cı ili Yeza Zagaslıq Neşallıq tepi pən oquqçılarını həqsiz tərbiyələş türünü yolqı qoyğandının bu yanqı 16 yılda Abdonum rayonumuzda toluq kürüz, məxsus kürüz qatlamındaki Neşallıq tepi pən oquqçısının 14 mindin köbürəkini tərbiyələdi. Bunun içində 9708 iştat qıqır gözüldü. Bu türkümdeki tepi pen okuyucuları 796 yezi bazarlıq şifahanını kaplap, kaplaş nisbeti 80%'ten eşip, asasi katlamının davalaş tor asasını muzdakemleş, derecege ayırıp davalaşını ilgiri sürüşünü puhta ixtisaslıklar tehlikege ege kaldı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi egilik tiklash amrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solutioning app detali yordam berdi.
1: Saat 17:20 da Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20 da Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20 da Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20 da Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
5: Solutioning app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders xansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
7: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
8: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə düşlük tamaqdan keyin bək uyqusu gəlib kəssə, nəmə üçün gözünü yumub 5 minut anlaş Düm yetip uxlaganğa qarğanda teximi yaxşı degen məzmundaq tinlarda boladı. Bugün köpçülikki tavsiya qılıdğan addi hərəkət tüşlük tamaqdan keyin orunduqning yulanchigiga gülünüp 5 minut gözni yumup atrapdiki 3 xil ovozni köngül quyup anglash. 5-nji ayning başlarda kündüz uzırap səhər turish asan boladı. Lekin tüşdən keyinki mügüdəş baharninkidimmi küçlük boladı. Tüşdən keyinki mügüdəş Bahar dikedim mi? Küçlük buludu. Nurgun kişi düm yetip kulaşını dallaydı. Neticede uyganğanda kolu uyuşup, boyunu kitip, beşi teximi kıyıp getirdi. Çünkü düm yetip kulaş göz almışsı ve boyunun omurtkısını bir sıvalıdı. Onun üstüge asalla kattık uyku ketgeçge uyganğanda ekşe teximi uykus geliydi. Teximi akılanı bulgan düşlük dem eleş usulü, anlı sezimi boyunca çoğunkur hiyalgı çöküş. Közünü yumuş, yölünüp ulduruş, avaz anlaştın ibaret. Konkert usulü, çüşlük damaqtın yerim saat keyin. Tinç bir cayını tepip, yölünüp ulduruup, yetişki bulmaydı o, çokum yölünüp ulduruup, közünüzü yumup, dikkatinizni kulukunuzga kartıp, az digende, üç kıl uxşas bulmağın avazını perklendirişini sınap yıkın. Meselən, hava tənşügüşünün uğulduğun avazı. Yıraktaki avtomobillerinin avazı, özünüzün nefeslengen avazınız, tahlil kılışınızın, baha birişinizin hacıtı yok. Fakat anlısınızla buldu. Kancı estaydıl anlısınız, çoğun meninizin almışı, şünçü üzül kesil buludu. 5 minut tuşkanda gözünüzü asınız, kallığınızın sahip, bedeninizin boşşıp kalgalıqı neyiz kılısız, bunun 20 saat düm yetip uxulğandım mı, bekerek önümü buludu. Eğer Şıxanınız bək varan çürün bolsa, şauqın pəsaytıştın şıxıçını taqvalsınız, ya ki, aq şauqın, yani yamğır avazı, şamal durğuç avazını koyup anlısınız buludu. Bugün çüşlük damaqtan keyin düm yetip alman, orındıqı yölünüp 5 minut avaz anlan, baş yazdaki mügüdəş uxlaş üçün bolmasın, belki olmaş duruş üçün işiltiludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz için hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Ağcınım Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: kutsudaki mariniyat soda sayahat universal gavdisi arka arkadan namayan kalinib. Leoning'nin köp kıllaşkan mariniyat sayahat türü ve meblağ siliş yoşurun küçü namayan kalindi. Bu kıtımki mariniyat sayahatin kengaytiş almaştırış pahaliyeti Leoning'nin bir belbağ bir yolunu ortak kuruşka çonkur sınışış halkara mariniyat sayahat hemkarlıkını çonkurlaştırıştaki muhim tedbiri. Leoning ülkelik mariniyat ve sayahat nazareti partiya grupsının azası, muavin nazir Ayfanglin mundaq dedi. Şinjan bilen bolgan mariniyat sayahat hemkarlıkını küçeytiş hem de Şinjan'ın coğrafyalik özelliki, sayahat özellikidin paydalanıp, Otra Asya Katarlık devletler bilen bolgan mariniyat sayahat hemkarlıkını genimi kengaytip, sayahat sorigerleri, mariniyat sayahat karakalları bilen bolgan hemkarlıkını çonkurlaştırış arkalık, baylıktın ortak beherliniş, liniyanı öz ara tutaştırış, sayahatçiler menbesini öz ara yetküzüşünü işgı aşırıp, çegara halkıgan serhil liniyelerini ortak içip, deniz okyan sayahati, karmuz sayahati, sanayet sayahati Katarlık sayahat yeni kesip halatını kengaytişini ümit kılımen.
1: Yakında Xotanda arzuğu intiliş, rangdar yaşlıq Xotan vilayetinin 4. May Yaşlar Bayramı Edebiyat Sanat Keçiliki Xotan Kino Tiyatırxanası da ötküzüldü. Memleket boyunca 29 Ali Mektep'nin okutukçı okuguçlar vekilleri Xotan'daki her saha yaşlar bilen bir yerge cem bulup, Edebiyat Sanatını vasıt kılıp, birlikte yaşlıq baharı da uçuruşup, 4. May hareketinin ruhiyeği callıq varsıl kılıp, cazaret bilen ilgirleşinin yeni musabısıdaki heyvetlik yaşlıq küçünü mücessemledi. Edebiyat sanat keçiliki Çıngcov Daşı okuguçlar vekilleri uğurluğun Çonkhuan'ı söyümen namlıq usul bilen başlandı. Çıraklar çaknap, keyfiyat kötürengü bolup, bütün meydandakilerinin kızgınlıkını kozgıdı. Keçilik, urgup durgan yaşlıq baharı, güzel yaşlıq baharı yüz geliş. Bepayan kumluğunu yeşillikı pürkeş, ipek yolunu davamlıq pütüş. Gharbi rayonunu güllendürüş, emeli işlep Şinjan'ı yerden biriş. Bir niyette küş toplap, yeni sahipi yartış Katarlıq töt bölekke bölüngen bolup, Nutuk sözləş, çoğun tipdiki naqşı usul, teatr, qoş kişilik naqşı eytiş, deklamatsiya qiliş, əl nəğmə qatarlıq köp xil numurlar növət bilən körsətilib, hər millət yaşlarının məsuliyyətini simmisigi elib, dəvirgə yaşlıqı yüz kilələydiğən kötürəngi qiyabdi, umumizlik namayan qilindi. Keçiliknin baş temisi eniq, məzmunu çoğunqır bolub, çavak və alqış sadaları üzülmüri. Artistlar tolub taşqan qızgıllıq, Kamaletki yetken numurlar bilen 4. May ruhinin devir içki yadrosunu çoğunkur çüşendirip, partiya ve vettengi bolgan samimi muhabbeti, yaşlıq arzusuğu bolgan intilişini samimi ibadilip, yaşlar ve özmürlerinin cüşkün, cesaret bilen algı intilidigan, itibak, dostanı ötüdigan ruhi kıyabdini toluk namayan kıldı. Keçilik barlıq xadımlar orulğan şərəflik Cungo Komünistik Yaşlar İttifaqı namlıq naqşı bilən axırlaşdı.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz Pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Atuş şehrinin yezegilik maşinleri şoförlük imtihanında elektronluk bahalaşını yolu koygallığı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Atuş şehirlik yezegiliki yezilanı maşinlaştırış terakket merkezi, yezegilik maşinleri şoförlük imtihanını elektronlaştırış boyunca meksus terbiyenin kanat yaydırdı. Bütün şehirdeki yezi ilgilik maşınları hizmeti mesulleri, imtihan meydani terdirleri ve imtihan işleri hadımları terbiyelen işki katnışıp, kiyinki yezi ilgilik maşınları şoförlük imtihanını elektronlaştırış hizmetini mukum tertiplik ilgiri sürüşke puhtu asas saldı.
1: At şehri direktör İnfira Kızıl Nurluk elektron Kozuk imtihan üskünesini işgı silip, motorluk katnaş vasıtaları şoförlük imtihanı ölçümünü umumizlik seliştirip, traktör meydani şoförlük mahareti imtihanını elektronlaştırış, ölçemleştiriş, aşkarı bahalaşını işgı aşırıp, ilgirki kol bilen nazarat kılıp tekşürüşte bahalaş ölçümü birdek bulmaslık, adam hatalık perke çoğun buluş, ceryanı sürüştürüş kıyın buluş katarlık meselelerini üzül kesil özgertip, şu cayının yez iyilik maşinileri şoförlük imtihanını resmi akli iktidarlaştırışının yeni devreye kadem koygalıqıdın diyerek verdi. Bu kitimki meksus terbiyeleşte alaktar hadımlarının yeni üskünü meşgulatını tez ilgilep, yeni imtihan tertibi bilen tonuşup, elektronluk imtihanının yeni endizesige doğru maslaşışıgı yerden beriş meksat kılındı.
0: Bu kitimki terbiyeleştin karatmalıkı intayın küçük bulup, asası katlamdaki yezi ilgilik maşilleri şoförlük imtihani hizmetinin emeli ihtiyacı bilen ziç birleştirip, traktörü İnfira Kızıl Nurluk elektronluk kozuk imtihan esvabının üskünü prinsipi, sistemi meşgulat tertibi, elektronluk bahalaş ölçümü, imtihan meydanını kündülük başkuruş ve okuvucularının okutuş mühim noktası katarlık yadırılık mezmullarını çördep kanat yaydırılıp, imtihan hadımlarının üskünlerini asraş, ceryanını kontrol kılış cahitki kıyın noktaları, şundakla terin erilerinin okutuşku maslaşış, okuvuç

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarkın isim. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde pida ile mulazimetini küçük işlağı sındırgen Vuşuk Heybelen tanışımız. Mın çakramlık tağ deryaların halkıp ötüp Sanşi ülkesinin Yunchang şehirden Şincan'ın Sanji şehir geçi bulgan 2700 neçi kilometreluk yolda garibi kısım planı pidaisi Vuşuk Hey samimi muhabbeti bilen yaşlık baharını ıllık kalbege sındırdı. O, Kızıl Kırs cemiyetinin pidaisi buluş süpütü bilen addi harekete arkalık ıllıklık yetküzüp yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve zimmesige eliş ruhini namayan kıldı.
1: 2024 yılı Ali Mektep'ni emdili pütküzgen Vuşuk Hey, Gharbi rayonunun kuruş iradesi bilen Sanji şehirlik Kızıl Kırs cemiyetige kilip, kıyınçılık bar ammini kutkuzuş hizmetige attı.

0: boshlandi. U mehr-shafqat buyumlarini ratlash, qutquzish uchurlarini selishtirish, oilalarga kirib yordam berish, ommaviy paravonlik tashviqotini qanot yaydirish qatorliq har bir kichik ishni astoydil, inchiki ishladi.
1: Ushuk hay mundoq dedi. Oliy maktabda o'qiyotgan chegimda fidoilar mulozimatiga aloqador xizmatlar bilan shug'ullanib, fidoilik ruhining chuqur ta'siriga uchirdim. Shundoqla jamiyatga to'pi qo'shishni o'yladim. Shunga o'qish bitkizgandan keyin vatanning chegara rayonida o'z qimmatimni ishqa oshirib, asosiy qatlamdagi ommaga yaxshi mulozimat qilish orzusida tashabbuskorlik bilan oliy maktab o'quvchilari fidoilar mulozimati g'arbi qism planiga tizimlatdim. Hozir Qizil Krist jamiyatidagi xizmatim nihoyat yaxshi. Ozg'ini kuchim bilan yordamga muhtoj kishilarga illiqlik yetkazsam, har qancha jafo tortsam arziydi.
0: Qutqizish yordam berish xizmatining umumiy ahvolini, ommaning ehtiyojini ham tez ham to'g'ri yechish uchun Wushukai doim xizmatdoshlari bilan shaharning cho'ng kichik ko'chalarida yurib, qiyinchiligi bor ommani ziyorat qilib, ularning davolash, qutqizish, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirish jihatidagi talablarini sabrchanlik bilan angladi.
1: Bultur 10-chi oyda Wushuk hay xizmatdoshlari bilan Sanji shahridagi mebla aholisini ziyorat qilganda shahar aholisi guyling bilan tonishdi. O'z hojatidan chiqolmaydigan qizini o'zi yolg'iz beqib cho'ng qilgan guylingning vujudiga o'rnab ketgan ashu qaysarlik va umidvorlik Wushuk haga cho'ngqur ta'sir qilgan edi. Shuningdan keyin har qatimliq bayramlarda u qisqa uchur yollab yoki telefon berib, uningga g'amxo'rlik qilib salom yollab turdi.
0: Bultur yozda Wushukai tashabbuskorlik bilan qon ishlaguchi g'ol hujayra taqdim qilish qo'shoniga qo'shildi. Uning munosabatlik materiallari Chongxua yilik ambarga kirgizildi.
1: Sanji shahri Beijing janubiy yo'li ko'chib boshqarmasi yung to'qimichilik zavodi mahallasining aholisi Wushukai yolg'iz turdi. Wushukai bu ishdan xabar topgandan keyin vaqti bo'lsa ko'ktat mevalarni elib uyiga berib yo'qladi. Bobayning uyida u azaldan bekor turmaydi, tozalik qiladi, ushoq tushak narsalarni ratlaydi, buning puchqoqlarni pok pokiz yig'ishtiradi. Joshua mundoq dedi: bu bolam pat pat kelib meni yo'qlab turadi, manga ish qilish beradi, men bu izchil uni nabramdek ko'raman. Wushuk hayning illiq harakati atrofidagi nurg'un kishini ta'sirlandirdi. Sanji shahri Beijing janubiy yo'li ko'chib boshqarmasi Qizil Krist jamiyatining xizmatchisi Wu Yushe shularning biri. U har qatim Wushuk hayning yolg'iz turadigan yashanganlarni qiyinchiligi bor ommani yo'qlaydiganligidan xabar topsalar, hamisha billi berib, azaldan tushib qolmaydi. Ikkilan billi yurib, yashanganlarning turmush ehtiyojini astoydil xotirlab, mahalla va Qizil Krist jamiyati bilan vaqtida aloqalashib yordam berdi. Ular birlikda harakati qolaysiz yashanganlarning ko'ktat do'ri setib olish, vakolatan haq topshirish ishlariga yordamlashdi. Bayramlarda yana bayramlik salom yollab, turmush buyumlari sovg'a qildi. Ular amaliy harakati orqali yolg'iz turadigan yashanganlar va qiyinchiligi bor ommaga o'z qerindishidek g'amxo'rlik qilib, jamiyat cho'ng oilasining illiqligini his qildirdi. Bu ishi mundoq dedi. U xizmatda astoydil bo'lib qolmay, yana nihoyatda inchika, doim qiyinchiligi borlarga yordam berib, biz yoshlarga ulgi tiklab berdi. Buning uchun astoydil xizmat qilib, yurtimni texim yaxshi qurib chiqaman. Yurtidan ayrılgan muşu yıllarda Wushukai seginişini qat'iylikka aylandırıp mas'uliyatni zimmisiga elib, başqa yurtni öz yurti, ommani tuqqini deb bilib, untinsiz ajr singdirish davomida o'zining qimmatini namoyon qildi. U mundoq dedi: "Yoshlik bahorim gullangan davrga to'g'ri keldi. Kurash qiladigan payt yetib keldi. Hozir dal biz yoshlarning kurash qiladigan intayin yaxshi payti." Buning uchun davomli tirishib, chegara rayonining taraqqiyoti uchun kuch qo'shaman.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib davr boran chap qo'llarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Əmdi Atunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-30 Selsiyə qaraz xüçə 3 bal, cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutlu bulub keyin eçilidi. Temperatura 12-28 Selsiyə qaraz xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-31 Selsiyə qaraz xüçə. Ğulcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-30 Selsiyə qaraz xüçə. Bortlarda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-32 Selsiyə qaraz xüçə. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-32 Selsiyə qaraz xüçə. Küytündə hava uçuq, temperatura 13-34 Selsiyə qaraz xüçə. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 14-33 Selsiyə qaraz xüçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-33 Selsiyə qaraz xüçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-30 Selsiyə qaraz xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 20-37 Selsiyə qaraz xüçə. Korluda hava uçuq, temperatura 14-31 Selsiyə qaraz xüçə. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-30 Selsiyə qaraz xüçə. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-29 Selsiyə qaraz xüçə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 16-29 Selsiyə qaraz xüçə. Xotəndə hava uçuq, temperatura 16-29 Selsiyə qaraz xüçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-30 Selsiyə qaraz xüçə boludu, 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlıqçı şübədik, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şətin abonucular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programımızda anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Pazilat Hoşur.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmulla boyu içe anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde gereksiz kona energiye bataryasını yığıvelip paydalanış kalıplaştırıldı. Beş tarmak birleşip kanun icra kılış mahsus hareketini kanat yaydırdı. Xotan viloyati haq talab qonun dasturi tashviqot faoliyatini boshladi qatorliq xabardan anglaysizlar.
3: Dilo va qonun sahifamizda aroq ichib tijoratlik motorli qatnash vositasini haydasa qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi degan dilo misoli taqdimlandi bo'ladi.
2: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda kimlik bejirish surati tushda saqlash hojatsiz. Avat Nayalik Gönen İdarısının AI süratki tartış aparatı iş ornığı çıktı degen mezmun dektinladı boludu. Hem de dektinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.

0: Yakında sanayet ve uçurlaştırış ministerliği Katarlık 5 tarmak birleşip uçturuş besip tarkıtıp, gereksiz kona enerji bataryalarını yığıvılıp paydalanışını kalıplaştırış boyunca birleşip kanun icra kılış məksus hareketini kanat yaydırdı. Məksus harekette dikkat, yeni energiyelik avtomobillerinin gereksiz kona energiya bataryalarını yığıvılıp paydalanışta duş gelgen gavdilik meselelerine merkezleştirilip, kanunu xilap bir türküm kılmışla kanun belgelimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıldı.
1: Uxturuşta monolar aydınlaştırıldı. Sanayet ve uçurlaştırış sahası da energiya bataryasının mənbəsini sürüştürüş uçurunu yollaş. Kereksiz kona energiya bataryasını ötküzüp beriş halkısı noktalıq nazaret kılınıp başkurulup, alaqıdar tarmaqlar bilen birlikte mənbəni sürüştürüş saxtı uçurunu yollaşını rət kılış, ya ki yollaş belgilimge xilap halda setip beriş qatarlı kılmışlar kanun belgilimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıdı. Ekologiya muhit sahasida diqqat bulg'unishning oldini olish tuzash, sanoat qattiq tashlandiqlarini boshqarish qatorliq faoliyatlarga markazlashtirilib, tasdiqlatmay turib oldin qurish, qonunga xilof holda bulg'umi qo'yib berish hamda sanoat qattiq tashlandiqlarini boshqarish belgilimisiga xiloflik qilish qatorliq muhitga doir qonunga xilof qilmishlar qonun belgilimi bo'yicha tekshirib bir yaqliq qilinadi.
0: Bunun başka katnaş transport sahası da dikkat, gereksiz konu energiya bataryasını toşuş, ötküzüp berişini kalıplaştırış katarlıq faaliyetlerine merkezleştirildi. Soda sahası da bırak kılıngan motorlu katnaş vasıtlarını çuvuyduğun karxallarının belgelimi xilap aldı, bırak kılıngan motorlu katnaş vasıtlarını yığıveliş, ispatı çıkırış katarlıq kılmışları kanun belgelimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıldı. Bazar nazaret kılış başkuru sahası da tokluk velisipitki işiltilirgan litiyelik batarya mesulatlarının süpütini nazaret kılış başkuruş küçü etilip, gereksiz konu energiya bataryasını tokluk velisipit, tokluk tankponlaştırış galtiki, tokluk galteklik seyrilme tahta katarlıklağı işiltiş kılmışlarga kattık zerbi berilidi.
1: Maksus hareket 2026 yılı 4. ayda başlanıp 6. ayının ahırı ayaklaşıdı. Yani 4. ayının ahırdan burun her kaysa tarafler kanunsuz parçalaş, belgelimge xilap halda setip beriş qatarlıq meseleler toğırsızki yiyip uçini kən kölemde toplaydı. 5. ayının ahırdan burun birleşip kanun icra kılışını kanat yaydırıp, kanun belgelimge xilaplı kılgan asasi gavdilerini qattıq cazalap, karxanalarının asasi gavdilik mesuliyetini əməliyleştirişige haydakçılık kılıdı. 6. ayının ahırdan burun kanun belgelimge xilap bir türküm tipik dilo misallarını aşkarlap, agahlandırış, çöçtüş ünümünü yanımı küçeytudu.
0: Uxturuşta mundaq otturgu koyuldu. Alaqıdar tarmaqla birleşip hareketlenip, hemkarlaşıp, uçurların ortak bəhərliniş, birleşip kanun icra kılış qatarlıq şekilde arqalıq tarmaqlarının masışıp nazaret kılış, başkuruş səviyyəsini östürüşü gerek. Her kaysi cayla karxanalarga alaqadar memuri tekşürüşünü qat kalıplaştırış təlifini əməliləşdirib, karxanaların yükünü həqiqi yeniltib, cəmiyyətinin nazaret kılış yollarını yenimi kengaytib, cəmiyyətki amını nazaret kılışı qatnışış, kanun belgelimini xilap yip uçunu paş kılış qataralıqlağı rıqbətləndirişi gerek.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Yakında Xotan vilayetinin kanunçılık cehetten salametlik tekşürüş, addi toxtamını umumlaştırıp işletiş, hem 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikat iyini başlaş murasimi Xotan şehirdeki Beijing Xotan Sanayet Bağçı rayonu da ötküzüldü.
0: Bu kıtımkı faaliyette dikkat bazarının ticaret tertibini kalıplaştırışkı merkezleştirilip, amının toxtam kanunçılık yanımı küçü etilip, küçük mikro karxanala ticareti de kanuni hevkaterinin dəl cayda aldı elinip, asasi katlam cemiyetini idare kılış ve yezi kentlerini güllendiriş hizmet emeliyeti birleştirilip, ama künürlük işlep çıkırış, turmuşta köp şıltıdığan yetti türlük adli kanun hücüddi. Küçük mikro karxanaların ticareti de daim körlüdüğün kanuni yoşurunu hep noktuluk çördülüp, vilayet boyunca adli toxtamını işiltiş, küçük mikro karxanaları kartılığan

Sus kanunçılık cihetin salametlik teşhiriş hareketi daimlik yengaytildi. Alakadar kanunu umumlaştırış, kanun icra kılış, hem kanun mulazimeti küşleri asasi katlamının birinci sepege çöküp, türlü kanun yoşurun hev heterlerini aldığı ötüp, retke turguzup, tekşürüp ve hel kılıp, kolay kanun mulazimetini tarhana ve amının etrafıgı yetküzdi. Başlanış murasimin nek meydanında məxsus vəzifedeki advokatla daim işiltildiğin 7 türlük addi kanun hüccetlerdeki açkuşluk madılla, işiltiş kaidesi ve dikkat kılışkı tegişlik işlağı karıta kəsbi cahitin kanunu umumlaştırış boyca düşendirişini kanat yaydırıp, ticaretçi ve amının toxtamını körüp düşünüşü, hüccetlerden yaxşı paydalanışı, həv-xətərdən saklanışıgı yardım bədi. Vilayetlik advokatlar cemiyeti advokatlık kesbini puhravi karxanalarga kirgizish bo'yicha maxsus qonunchilik jihatida salomatlik tekshirish harakati loyihasini e'lon qilib, hukumat guvohligi orqali meyplarga yordam berish, yashanganlarni hurmatlash, adliyalik baholash, ommaviy manfaat yordami qatorliq xalqqa naf

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde harak içip ticaretlik motorluk katnaş vasıtası heydise kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen Dilo misali diktinladı boludu. Yakında Gulcu Nahiyelik Halık Sot Mehkemesi Xatarlık Abdomobil Haydes cinayeti Dilo'sini sot kılıp ayaklaştırdı. Cevapkar A2'siz harak içip eğir tipteki yerim prinsiplik abdomobilini heydi geçke kanun bu işe Xatarlık Abdomobil Haydes cinayeti ütküzdi dep hüküm kılınıp bir ay 15 gün tutup durup emgeki siliş cezasına hüküm kılındı. Hem 2000 yen cerimanı koyuldu. 2025 yılı 9. ayının 2. günü. A2 sızığı kelgende, Gulcu Nayelik Gun'en idaresindeki vazife icra kılıvatkan katna saksı, onu tosu sızığı kelgende, Gulcu Nayelik Gun'en idaresindeki vazife icra kılıvatkan katna saksı, onu tosup tekşürgen. A2'sin harak purukunu purugan linkin, katnaş saksı derhal onunla nefes çıkırış şeklindeki ispirt tekşürüşü elip bargan. Neticede harak içip abdomobil heydigen dep körüstülgen. Keyin adliyelik bahalaş merkezi kan ilip tekşürgen. Onun her 100 ml kenedeki etil spirt miktarı 111 mg olup harak içip abdomobil heydeş ölçümüge yetkerliki bekitilgen.
2: Katnaş sakçı tarmaklarının tekşürüşçe Dilo yüz verişten burun A2 dostu bilen aşkhanada tamak yiyen hem de harak içgen. Arkadan tələy sınıp, abdomobilini haydab yolu çıkkan.
1: 3. ayının 25. günü sot mahkemesi sot kılıp, A2 harak içip motorlu katnaş vasısını haydab, xatarlık abdomobil haydaş cinayeti şekillendirgen. A2 öz ihtiyarlık bilen cinayetini tunup, cazağı hüküm kılışka hoş oldu. Kanun boyca yeniklitip bir taraf kılışkı boludu dep karadı.
2: Sotçi mundaq görsetti. A2 haydigan eğir tipteki yerim prinsiplik abdomobil eğir tipteki ticaret abdomobil

0: Bulga tabe bulup, abdumobilga lık yük besilgan ahvalda torumuz aralıkı uzun, kontrol kılışının kıyılık derecesi yukarı. Emirat siyasi gayet zor boludu. İspirtin tesiri de şopırının inkas kaytırışı vaxtı uzırıp, hüküm kılış iktidarı tövelleydi. Tasadibi ahvalı yolukkanda, eğer xatardın önümlik saklanğılı bolmasa, asalla zor katnaş hadisesini keltürüp çıkırıp, Alahide belgelenmeyen köp sandaki kişilerinin hayatı, mal mülük bir xatarlıkıya eğir tehdit şekillendirdi. Onun cemiyetki ilip kildiğin xavbi adetki kiçiktiki motorluk katnaş vasıtısı şopurlarının mest bulup abdumobil haydiginidin xeylili yukarı. Kanun boyunca eğirletip ceza berildi.
1: AX'nin cinayet paketi, karakteri, kılmışı ve cemiyetki hep yet gözüş derecesini universal oyluşup, 4. ayının 1. günü sot mahkemesi yukarı hükümünü çıkardı. Sotçi bunları bildirdi. AX'nin yittirip koyduğunu pravıla emez, yani hizmeti mi var? Kanundaki belgelemeye asasen harak içip ticaretlik, motorluk katlaş vasıtasını heydigenle kanun boyunca cinayi cevapkarlıkı tartılgandın sırt, Gun'en organının katlaş başkuruş tarmakı motorluk katlaş vasıtası pravasını bekar kılıdı. 10 yıl işçi de motorluk katlaş vasıtası heydeş pravasını kayıtı alısı bulmaydı. Onun üstüge kayıtı alganlıkın ticaretlik, motorluk katlaş vasıtasını heydesi bulmaydı. Bu, AX'nin tutup durup emgeki selişki duç kelipli kalmay, tekhimi muhimi abdumobil haydab terikçilik kıladığan kespi salahiyetidin mehrum kalgallıkıdın derek berdi. Bu dialogu birleştirip sotçı mındak eskertti. Ticaret, transport, abdumobili şoförleri bolup mu eğir tipteki yerin prinsiplik abdumobil rolunu tutkuçularının zimmesine alğını ammavi bir hatarlık hesaplanıldı. Araq içip abdumobil haydashni çekleş hem kanunun tövençeki hem hayatlık kızıl sızıqı. Programının torda hem türtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizin bu məsləhət soradığan kanun məsləriniz bolsa, sılış hıtin abonuçlar terminalını çüşürüp, programını hem türtkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teximi köp esil məzmulları sılış hıtin abonuçlar terminalıda.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Abdullah Murayrımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatını alıdığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15'den 30 Celsius gradusca 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava bulut bulup keyin ekildi. Temperatura 13'den 28 Celsius gradusca. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 14'den 31 Celsius gradusca. Gulcuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 30 Celsius gradusca. Bortlarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 32 Celsius gradusca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusca. Kütünde hava uçuk. Temperatura 13'ten 34 Celsius gradusca. Şihenzide hava uçuk. Temperatura 14'ten 33 Celsius gradusca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 16'den 33 Celsius gradusca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 13'ten 30 Celsius gradusca. Tırpanda hava uçuk. Temperatura 20'den 37 Celsius gradusca. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 14'ten 31 Celsius gradusca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 30 Celsius gradusca. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 29 Celsius gradusca. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'den 29 Celsius gradusca. Xotende hava uçuk. Temperatura 16'den 29 Celsius gradusca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15'den 30 Celsius gradusca boludu. 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çıxpaduq. Texmi köp məzmunlani. Slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlıqınınla ağır rəhmət.

deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısını anlayışlarına karışalımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bugünkü programımızda tüvendeki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde. Arı Törk Nahiye Adak Yezisi'nin çöllük əsrihəlik yezi ilgiliki yezi kentlerini güllendirişinin yeni küçünü qozğattı. Qarqaş Nahiye Cahan Bağyeza Aymaq kentideki parnik gilisi pişti degen mezmunlarını anlatımız.
0: Qaltız piş mahirleri sahibimizde hoşuna istiki 90-cı yıllarda doğulgan kız Erdin Çiçik Moğul keşlikini canlandırdı degen mezmun deyiktiğinlerde buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar huçurlar sahibimizde. Şincan su baylıqıga bolgan qattıq çekleş tüzümünü əməliyleştirdi qatırlı huçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı sılışıdığın abunçları terminalda mas kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiktanla programımızdan tepsili məzmaları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: ilgili ki boyutu ilgi görüştüş bazısını komul rüyunun hem tekniki terakki çek mesuliyet şirketi 200 milyon yuan meblağ silip kurup 3 mil moğluk tutaş parnik berpa kılıp sıksaklaş hava almıştırış aptap tosuş soğuruş oğutlaştın bir gebleştiriş Katarlık üskünün sistemlerini yürüyüşleştiriştin planlap 2026 yılın ahırda onun yüzlük kurup çıkıştım ölçerledi. Şirket işlep çıkış zabıtının başlıkı Dan Cemvin mundak dedi. Hazır 500 mu yerini teriduk. Kengi kademde terilgü külümünü 1000 muğu kengaytımız. Bazımız dikkatini ala süpetli koğun sortıq merkezleştirgen bulup, asaslıqı yugu koğunu teriyimiz. Her mu yerinin usulü 3 tonu gittidu. Bir kıtımda 10 mu yuvendin artık kirim kılgılı buludu. Bir yılda 2 kıtım terisak, mobiş kirimi 30 mu yuvenge, sap kirim 16 mu yuvenge gittidu.
1: Adak yesi da keç gündüzlük temperatura perkı çoğun. Kün nurunun yortişi yeterlik bulup, erigen kar suyu bilen soğuruş koğundaki kent terkibinin joğulun işini tabii evzellik bilen təminlegen. Şirket işlep çıkırsa sağıtının başlıqı Dan Cemvin mundaq dedi. Süpetki kabaletli kılış üçün bazımız ölçemleşken terikçilik ölçümüden çıngdırıp, mahallevi oğutla berip kent miktarına kabaletli kaldı.
0: Kölemleştirip teriş asası da baza sort kurulmasını sicil alalaştırıp 7 ayının 5'de 500 mu yerge yugu koğunu, 600 mu yerge şicomi koğunu terip onursal ünümünü yanımı östürüşünü bilaldı. Şunu bilen bile akıl yezi ilgiliki kapı pahalı kuçak içip Nerstori küzdüp ölçek sistemisini kürgüzüp yezgilik işlep çıkırışıgı pen tekniki kanat kısturdu.
1: Komul Ruyunun Pen Tekniki Tarakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin Tekniki Mesuli Li Yongyi mundaq dedi. Nersi toru sistemisi da 10 mu yer bir bölek kılınıp, hava temperaturası, nemliki, yorukluk, radiyatsiye miktarını közütüp ölçeş üskünüsü, hem de işki yürüş tuprak temperaturası ve nemliki, pH kımmetini közütüp ölçeş üskünüsü seplanıdı. Maysi yetiştiriş parniki ve şoklu östiriş parniki de yorukluk, temperatura, su, oğut, havani toluk yürüyüşleştiriş işe aşırılıdı. Parnik sırtı da meteorologiye punkti tesis kılınıdı. Her bir bölükke seplengen top maşinisi, dehkancılık işleri faaliyetini nazaret kılıdı. Bağırlık sallık melumat, ahırki 3 çoğun ekranı arkalık her vakit küzüt ölçünüp, texnik xadimlarni dalcayda terak bilan ta'minlab, yiroqdan avtomatik kontrol qilishni ishga oshirdi.
0: Nöbette, nars tor sistemasining qattiq detallari asosiy jihatdan qurilib, yumshoq detal tanishish bosqichiga kirgan bo'lib, 5-oyning 15-chi kuni butun liniya bo'yicha tutashtirish mo'ljallandi. Shirkatning texnika mas'uli Li Yongli yi mundaq dedi. Bu sağlık məlumatlarının toplanışı kinki aqlı yezi ilgilik təqiyyatı asas sanıdı. Yine ziraatlarının ünumdarlıqı və muhitinin ifadisi asasən dihkançılık işlerini tənişəb ilmi teyirikçilik qiliş tənərxin tecəb ünumlu aşırışını işqaşırdı.
1: Komul Ruyunun Pən Teknik Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirketi Arı Tövrük Nahiyyəsinin adaq yezisidiki 4000 moğluq çöllük əsihəlik yezi ilgilik bu yecə ülgü görsütüş bazısı türünün Çöllükke caylaşkan kumboran küşlük, tuprakının köpüncüsü şeğillik topu buluş, yer üstü suyuda kum şeğil miktarı yukarı buluş meselesiyle karta kum şeğil süzgüç ve tor yapraktısı süzgüç seplip, su süptini ele alıştırıp, optimatik oğutlaş, temitip soğuruş teknikisini kullanıp, su oğut bilen delcayda təminleşini işe aşırdı.
0: Şirketin teknik mesulü Li Yongyi bunlarını bildirdi. Temizip soğuruşun özü su ticaydı. Bununla Irak'tan kontrol kılıç koşuldu. Aslında bir adam en köp olanda 50-60 mu yerini soğuralaydı. Hazır bir adam 5-600 mu yerini kontrol kılalaydıgan bulup, adam küçüğü ve su baylıkı zor derece ticaldi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Kaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Hah, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Hah, ne mesiniz bol iyi vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı... Hey,
4: dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Yakında Altın rayonumuzdan su baylıkının baş kuruş, su ticeş, su işletiş hizmeti yığını içilip 15. 5 yıl mezgili ve 2026 yıllık su baylıkının baş kuruşu dair noktalık hizmetler uğurlaştırma kılınıp, yakışı başlanışka kademli yakışı ilişki kapalı kılındı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanış yılı. Şunakla su baylıkı katlık çekleş tüzümünü emeliyleştirişini tekşürüp bağlaştı ki tuncu sınak yıl. Bu yıl Şincan su baylıkının iş paydalanış umumi miktarını katık dizgiler, su işletiş umumi miktarı.
1: Demek, paklık demek. Balalıktaki pak kalbiniz bu yerde hoşallık tapkısı. Balalıktaki şiirin arzularınız bu yerde kanat kakısı. Şincan Radyo Televiziye Stansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gonçala programımızı arkalık ilim-maribet, edep-ahlak ve dostluk bağcımızda merhamet kılgaysız.

Ən şu dəqiqədə arxısının küşlük partılaş avazı anlanıb, avtomobilini közdən yumub aşqıca lavıldab köyüvatqan ot yalqını yalmab gətdi. Yarlanğıcının vaxtınca xətərdən qutulğanlıqını cəzimləşdirib, kəsbi qutquzub, yardan bərgüçilərinin naq meydanğı kelişini kütüvatqan Leysi Xan, özünün bayıqı batırlıqıdan qorquşqı ülgürməylə, yan telefondiki təqsimlənən zakasını teği yetküzməginini xiyal qıldı. O, naq meydandiki xadımlığa adıyla bir nəcə iğiz gəp qılğan dinkeyin, üstü beşidiki çan tozanlarını qiqib edib, toksiklitini min geçinicə, qatıq yamğırı qarmay, davamlıq keynki tamak yetküzüş noqtısıqa qarab yürüp kətdi. Xeyli uzunğıca buyurutma yetküzgüçinin yamğurda kılgan kıskığına neci minutluk acayip işini hiç kim bilmedi. Hatta o ayalgamı artıqca bir eğizmü gəp kılmağan idi. Şu günü yerim kecide ailesidikilə onun tapınadiki yarına bayıqığanda o yolda ehtiyatsızlıktan putumunu sürü aldım, dedi. Bir aydın köprak vaqtdan keyinki bir günü yaralanğıcının ata-anası Wei Apendi Erkutun köp tarafdan yardım talep qilib, neçqitim qatrash arqılıq axiri oğlunun hayatını qutqızıp olgan şapqatçısını tapdı. Mahallada serq ranglik qalpaq kiyib olgan, terisi aptab tüküyüp qardap ketgan heliqi yigitni körgende, tolı yığılığınıdan ünüp tüküp ketgan Wei Apendi Erkutun hayajanlanğan halda yeniş-yenişlap rahmetini bildirip. Balam, biz bir aile kişilerinin hayatını qutquzıp qalğınızğa rahmet, dedi. Aile tavallarının hiç nemege karmayı taqdım kılgan lavhasi ve toxtamay maqtaşların anlığını da burundalla tolumu tarçıncaq Leysi Xan sel xijil bolğandak boldi. Aynı çağda korkunadın arqığı tajıgan dajı mıqallıqını sorğanda bu yigit pisant kılmıqandak. Çoqum kutquzışım kerekti, korkup keçip kessem bolmaydı da, man ufçurgan ikken bu minin mesul etim, dedi. Onun sözleri de merdani ibareler bolmağını bilen, tabi urgup çıkan çıllık, akgönüllük bilinip durattı. 2025 yılı 8. ayda Leysi Xan'ın Baturan'ı herkidi, hükümet tarafının etiraf kılışığı erişti. Şu yılı 10. ayda, o şerep bilen Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti ilan kılgan, 2025 yıllık 2. 3. pesillik adalet yolu da pidakarlık körsetkeller tizimlikigi tallandı. Nancang'dan ibaret, azaldın kahramallah hikayesi kem bolmağan bu kızıl munbet tuprakta, buyurutma yetküzgüci Leysi Xan özünün otkı karşı ilgirligen siması bilen yeni davirdeki öçmez Leyfin ruhini canlıq yazıp çıxdı. Kahraman belkim tuğuluşadınla addi boluşu mümkün. Lekin o, özünün en puhtı bolğan qat'i çın turuşu arqılıq, şəhərinin əxlaq illik iqimini mücəssəmləb, cəmiyyətkə, ilgirləşkə, yaxşılıqqa intilidğan qudretli küşni yetküzdi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programı

0: Anlaşılmasını anlaşılanlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 7. günü. Perşembe. Avallı hava rayı nazar seyli bakaylı. Bugün keçidine et gündüz geçe Eli Deryası Vadisi'deki Tağlık Rayon, Sanji Oblast'daki Tağlık Rayon, Bayonğulun Oblast'daki Tağlık Rayon, Katarlık Ceylan'ın kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin et gündüz geçe ava uçuk. Tövün temperatura 17 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
0: Emdi bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığınaştı. Yığında baş şuji Şi Jinping'in moyim sözü, moyim yol yorukunun royini ögünüp izcillaştırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesinin çoğunkuruluşu, puhtılınışı türkü buluş gerek de təkitlendi. Çön Şaucan yığını riyasetçilik kıldı.
0: Bingtan'daki her kaysi sanayet karxanaları yıllık nişanını işqa aşırış üçün cesaret bilen ötkeliğe hücum kılıp, tolup taşkan gayret bilen zakazını ülgürtüp, bazarı etişka bütün küş bilen atlandı.
1: 90. növbetlik Cungu Asya-Yavrupa körgezmesiye sodiger çakırış hizmeti küçeş baskıçı kırdı.
0: Ürümçi Avyasiya aeroportida birinci fəsildə çigradın kirgen çıqqan yük miqdari bolturuqı oxşaş məzgildigidin 15.7% aşdı.
1: Sabin şəhri Şincan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə müsabıqısıgi əgişib, Şincanlı səyli sayahat qılış temsilgi mədəniyyət sayahatçilikini kengaytiş pahaliyyətigi aktif avaz qoşub, müsabıqı məxsus mədəniyyət sayahat çoğun soğusunu otturuqı çıqardı.
0: Kaşkar'daki Muhabbet Naqşısı namlıq televiziya tiyatri, Merkez Radyo Televiziya Baş İstansısı Universal Kanalı ve Tordaki Sın Supista kızgın körüstüldü.
1: Emdi haberle anlanla.
0: İstansımız haberi. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti, Daimi Komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti'nin şucisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kaldı. Yığında baş şuji Şi Jinping'in yakınığı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorkunun ruhi yetküzildi, ögünildi, ızçıllaştırıldı. Yığında monolar təkitlendi. Baş şuji Şi Jinping'in Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıdı kılgan muhim sözünün ruhini, çoğunkuru ögünüp, ızçıllaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ıhtısat vəziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir uğrullaştırımız asasında əqiqi birlikke keltürüp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idarə qılış tedbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, durup, mokumluk asaslı ilgirleş hizmet baş reytemede çıngdırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ıhtısatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, oranlaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ıhtısat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çıng tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selenimini kenge yetişini bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçünü çoğunkuru kezip, çoğun tür kuruluşlarını tizletip, ünümlük selenimini barça çağrı amallar bilen kenge yetiş. İşki uğrullaşkallarını köpe yetişini yöneliş kılıp, özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energiye baylıkı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışını tizletiş. Islahat, ecevet işini kılçı eğişmay çoğun kurulaştırıp, memleket boyucu birliki kelgen çoğun bazar kuruluşu yuğurluşunu tizletip, taşkı ıhtısat soğudu almaştırışı, hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp, işki taşkı koş ayılınışını ilgir sürüşte, teyhimi zor rol oynaş. Hükümet karzi, öycay, otları küçük pul muamılı aparatı katarlık sahalada, xayıp katarının olduğunu elip ve onu tügetip, döven çekini hakiki çınsaklaş. Xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş salmıqını zor aytıp, iş qurullaştırış, maarif, davalaş qatarlı xalq turmuşu əməli işlerini yaxşı qılıp, her millet amısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, bir xatarlık duyğısını üzleksiz küçəytiş. Baş Şuji Xi Jinping'nin Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyerosu'nun 25. kıtımlık kolektif ögünüştü kılgan mohim sözünün ruhini çoğunları ögünüp ısıçılaştırıp, yetledi çın turuş mohim telpini emelileştirip, Partiya Komiteti, Halık Hükümeti tan mesul buluş, bir iş orunda koş mesuliyet buluş, tan tutup ortak baş kuruş, mesuliyetsizlik kılganlarının cevapkarlıkını sürüştürüştü çın turup, iştin burun

0: Lazımet kapalıtını östürüş katarlık cihetlerde. Del cahidi küçep, nişanlık tedbiri kolunup, Otur Asiyadaki 5 devlet katarlık bir belvak bir yol ne, ortak berpa kılıdığan devlet ve rayondaki soğudu yerlerini körgezme katınışkı noktalık teklif kılıp, bir katar yukarı seviyelik iktisat soğudunu odullaştırış faaliyetlerini köngül koyup pilallap, tamujundun ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirlerini sıcıl elalaştırıp, körgezme katınışkı tizimiltişten nehmeydan mulazımı tigiç bulgan, bütün zencirlik kapalet sistemisini mükemmelleştirip, körgezmeki katnıştıgan sodigarlarını yukarı ünümlik, kolay, yakışlık mulazmet bilen teminleş nişallandı. Körgezmenin celip kılıç küçü sıcıl kozgatıldı. Bunu bilen sahadaki nurgun başlamış karganı pahalı avaz koşup, teşebbüs karlık bilen katnışıp körgezmeki katnıştıgallıkı ve yadroluk teknika ve neticelerini namayan kıldıgallıkını bəst-bəsti bir kitti. Dikkat kılışkı arzıydığını şu ki bu kıtımkı körgezmede Tuncuk etim Yeşil Terakkiyat Maksus Rayonu tesis kılınıdı. Bu icadi tedbir münasibetlik sahadaki nurgun karhanını katınışkı celip kıldı. Körgezmeki katınışı biktilgen Yilaytı Energiya Cabdukları Paycaklık Şirketi bununla zor ümit bağladı. Şirket Setiş Merkezi'nin daimi muavin baş direktörü Şi Şaukuy Karhanı'nın dikkatini yeni energiye, yukarı derecelik kömür kimya sanayetiyle münasibetlik, yadroluk mesulatlarına noktalık merkezleştirip, körgezmeye katnışı dağılıkı. Körgezme arkalık Şincan hem Asya, Avrupa rayonundaki kesiptaşlar bilen bolgan almıştırış, hem karılışını, çunkurlaştırışını ümit kılıdığılıkı. Kelgüs'te Şincan'da meblağ selişini uğurlaştırıp, kesiplerini kendine yetişecekte oyu varlıkını etti. Bu nöbetli körgezme diyene Cungu Şangang Aumun Sarıyı alayda tesis kılınıp, Şangang Aumun rayonunun Şincan ve Asya Avrupa rayonu bilen bolgan hemkarlık için kövrük berpa kılındı. Aumun Soğut Sanatçılar Birleşmesi'nin icraiye başlıkı Wu Huawei bu kitim Aumun tarafının meksus Aumun Sarıyı tesis kılıp, Aumun'un terakiyat muvaffakiyetlerini umumiyizlik namayan kıladıgallıkı, okşaş mezgil diyene Cungi Tibabeti doğru yerliki zor sağlamlıkı boyuca memleket sırtıgı çıkış mulazmet merkezi Şincan alakılışış ordunun yopkını içiş murasimi ötküzüdüğallıkı. 40 vekilinin Şincan'a kilip tekşürüştü bulup, almıştırıp, hemkarlık türlerini çoğunur udullaştırıp, terakiyat fırsatı üstü de izlenildiğallıkını tonuşturdu.
1: Stansımız haberi. Bu yıl birinci pəsildə aviasiya liniyasını zişlaştırış və tamujundan ötküzüş ünümünü östürüşünün türküsü də Ürümçi aeroportu nazarat qılıb başqurğan çıqradın kirgən çıqqan yük miqdarı 21 000 tonluğu yetib, buldur qoxşaş məskildikidin 15.7%. Nazarat qılıb başqurğan çıqradın kirgən çıqqan aeroplan 2982 qetimi yetib 9.20% taşdı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun yük transport bölümü yolgu seliniş aldıda durgan çoğun tiptiki üskülde çigra halkıgan elektronluk soda posulukları bilen lıq dolgan bulup, optimobilla uyaqtın buyaqı ötüşüp duraddi. Şincan Wenshengtong Taminas Zancirini başkuruş çeklik şirketinin kesip mesuli Feng Liang muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl birinci pəsildə biz toşuğan çigra halkıgan elektronluk soğudu posulkısının kımmeti 90 milyon dolardan aştı. Hazır, tamujunu yolu koyuğan bir qatarı kolaylaştırış tədbirlerinin törküsü de mal yetküzülgenliğin aeroplan toxtı süpistin bevastı ilip tez süratli kacılap çigradın çıkırışını şıkaşırdıq. Bolup mu çoğun tüpki üskülərinin həcimi çoğun, yötgep toşuş qeyin bolğaşqa, aeroplan toxtı süpsidin beybaslı eliş əndiyisi, arlıqtiki halqa və tənlarıq neticəb, beyxətlərliki kapalatlı qılış cəhətdə törtkülük rol oynadı. Sıcıl eşvatqan yük transport ehtiyacı qarda bu yıl birinci pəsildə Ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi aeroport yük ponktinin qatlıq detal dəridisi və əşya obrotuğu kapalatlı qılış ixtidarını östürüşdək asası əvzəllik tayınıb, aqıl tamujnı quruluşunu çoğunqurlaşdırdı. Ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi yük transportuna nazarat qılış başquruş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucusu Shen Hongliang mundaq dedi. Çigra halkıgan elektronluk soğudu eksport tabarlarda yenlik yardım, aldın məlum kiliş, tez tarqaqlaştırış һәм импорт малларны аэроплан тохты сүпстен бевасты ирештәк

0: birleşip hareketlenish mexanizmini o'rnatib, yangdan ko'paytirilgan ovyoz seliniyasi hem aşırma qimmati yuqori mashina elektr mahsulotlari, xom, yangi yezilik mahsulotlari qatorliq mallarga qarta ehtiyojga qarab oldin hukm qilish bilan aqliy iqtidorliq surat tekshirish birlashtirilgan nazorat qilish boshqurish NDS'ni qo'llandik. Yana tamujna port karxonalarining moslashib o'rtaq barpo qilishni cho'nqurlashtirib, uchur almashtirish va sonliq ma'lumotdan o'rtaq bahrlanishni kuchaytirib, kech kunduz tamujnadan o'tkazishga kafolatli qilish va karxonalarning iltimos talablariga tez inkas qaytirish mexanizmini yo'lga qo'ydik. Porta yük transport maddi eşyalarga qartılgan yaxş kelib tez menşini şişka şuruş. Çigradın kırıp çıkıdgan mallarını keçiktirmey, obrut kılışqa bütün küşplen kapaletli kılımız.
1: Stansımız qabri. Bu yılın aldınkı 4 ayda Alatau Taşyol Porta arqılıq Çigradını kirgen çıkan avtomobil 53.500 qetimdini eşip, bulturuqı oxşaş məzgildikidin 35.8%, Çigradını kirgen çıkanla 78.600 adem qetimdini eşip, 31% köpeydi. Birinci aydın 4-ci ayıqca Alatau Taşyol Portada Çigra halkıgan kişilerden beriş gelişi, soğuda alaqısı künseri koyuqlaşıp, Çigradını kirgen çıkanla avtomobilla zor derecede açtı. Yolucu Libo Çigradın çıkış resmiyetini naiti tizli becerip oldu. O mündak dedi. Tam ucunda naiti tizli öttük. Bu yer arkalık Çigradın çıkış ve kolaylıkken. Nöbette Alatau Taşyol Portu arkalık 80 devlet ve rayonu mal eksport kılınadı. Mal türü, enenevi kündülük turmuş boyumları, maşinasazlık üskünüsünün yeni energiyelik avtomobil, tibbi doğru mesulatları, çigra halkıgan elektronluk soğudu malları katarlık köpkül türükeken aydı. Tamojna, çigradın kırış çıkıştaki çigra müdafiye tekşörüşü katarlık tarmakla, künden 13 saat oldun gelişip, tamojundun ötküzüş, avtomobillerini tamojnığa oldun məlum kılış katarlık tedbirlerini yolga koydu. Hem de tavar avtomobil katarlıklarını közde tutup, xas mulazimet kılıp, çigra alkıgan transport ihtiyacını kapaletlendirdi. Alatau Çigradın kırış çıkıştaki çigra müdafiye tekşürüş ponkiti, vazif icra kılış 3. etiratının xalık sakçısı Li Chen mındak dedi. Çigradın kırdıgan çıkıdıgan avtomobil ve yükni kelgan aman tekşürüp, resmiyet becerip olupla ötküzdük. Yine yezgili koşumcu mesulatları, çigra alkıgan elektronluk soğudun malları katarlıklarını yeşil yol oldun tizimliki kirgüzüp, tamujundun ötküzüş vaxtını zor derecede kıskarttık.
0: Stansımız xəbri. 5-ci ay kirşi bilen Tianşan'nın canob şimalini meyvelerinin xuşiyide qapladı. Caylardaki parnik tavuzi, qoğun, qılas, çartal qatarlı xas meyvelə yendin pazarğı selendi. Xotanaya yen abad yesi Nurbağ kentideki tavuz terilgu bazısı da parnik tavuzdan mol hosul elendi. Növbette künigi otur yesablan 20 tonu etrapıda setilmaqta. Setibili soğudigiri Zhuang Chang muhbirgi mındak dedi. Her ili bu yer gelip tavuz setib almen. Bu yerin tavuzunun şapkini biz, et kızıl, bək tatlıq bulğaşqa bazarda nait yaxşı setilidu. Aksu şehirinin topluq yezda parni qoğulri merkezlik bazarga selindi. Dekan Yangmin Nurgun zakaz tapşırıp alğan bulup o mındak dedi. Hazır 5 xil sortunun əmmisini arqarqdan bazarğa saldıq. Sodigerle özleri işik aldığımızgı çikilip setib alıdı. Hazır 1 kilogramını 9-10 yuandan top setib atımız. Adatta neç gün burun zakaz tapşırıp alımız. Onsu nahiyesi əsdəlik yez igiliki bağız sütki kırıştırıp tikilgen neç yüz glas parnikida qeyb qızıl toluq pişkan glasla şaqlırgı patmay qalgan idi. Rengi közünü kalmaştırıp xuşiydi, etrapını bir alğan idi. İşçila glasını tertiblik üzüş bilen aldıraş idi. Bu cay elektronluk soğudu bilen eşya obrotu birleştirilgen endizigi tayinip, yen meyvelerini 3 gündüla 75'den memleketinin arkayısı caylardaki istimalçılarga bevastı yetküzüşüne şıkaşırdı. Satkuç taraf şirketinin mesulü Kön Şaujuan muhbirgi mındak dedi. Hazır her günü bir tonudun artıq meyvini Guangdong, Shanghai, Shenzhen qatarlıq caylarga setib atımız. İnkas intayın yaxşı bolup atıdı. Poskam nalkesinin aqtam yezisidki çartal östürüş bağıtısıda çartallar pişip üzüş baskıçıgı kirdi. Dekalla üzüş, ayrış, uğrap kaçılaş qatarlıq hizmetler bilen aldıraş boldı. Çartalının pişişi nurgun ahale saya hacini kilip üzüş şatlıqını es kılışkı jalıp kaldı. Poskam nalkesi alısı şöyleli

0: ziyaret kılış. Mezelik tamamlarını tetiş, güzel menzirlerini tamaşa kılışka teklif kıldı. Sabandaki erkeğiz çoğun mühmanxana mühman sarayla musabıkı elip geledigen sayıyaçla ekimi yukarı pahalısının kütü veriş, musabıkı katnıştıgan futbolçula, futbol mestanları hem sayıyaçlarının ihtiyacını kandırış üçün musabıkı kapalıtı ihtiyacını təşabbus karlıq bilen udullaştırıp, məksus itibar veriş ve xas mulazimetini yolu koyup, sayıyaçlarının konuş cihetiki təsiratını bütün küş bilen östürüdü. Savent şehirdeki məlum Mehmansaray Aldızal İşleri Direktörü Li Shaojuan tanıştırıp mındak dedi. Şincan futbol dərəcədən taşqarı birləşmə müsabiqəsi bilet kütkiyigə top məstanlıları və sırtın gələn sayıyaçılar Mehmansarayımızda qonsa yataq vasıta 20% etibardan bəhrilənəlidir. Biz yana ətigəllik talla tamaq və soğatlıq qatarlıq qonalıq cəhətiki paravallıqını yolu qoymız. Savent şehri kündüzü musabık görüş, menzir rayonu sayahat kılış, keçisi keşlik pazarına ayılmış, mezlik tamamlarını tetiştek futbol, dereceden taşkırı birleşim musabıksından yakın miktarı tayınıp Savent, Lu Jiaowen, Dongda Tang, Katarlık, kızık nokta menziri noktaları cahitte. Musabıka bilet kütüge futbol mestanlarına karta kırış beltide yerin bağlı itibarını, Savent'i karşında 50 yuan kemiyetiş itibarını yolu koyuşunu öz içi kalan bilet kütüge birleştirilgen yürüyüşlük, xalıkı nefret güzüş tedbirlerini yolu koydu. Şehir içindeki köplügen markalık mihmansaray, çoğun tüptüki mihmanxalla maskademde paydını ötünüp veriş, erkaysi çoğun keşlik pazarla, arak, içimliklerine haksız tetiş, yemek içmek istimalı da belgülengen somuğu yese, kemetiş itibarını yolu koydu. Savent şehri yana musabık gördüğün sayahatçilerge maskeledigen, yesil sayahat liniyelerini köngül koyup layihalep, otlak menzirisi adimiyet menziri noktaları bilen, xas mezlik tamamlarını tutaştırıp, musabık görüş, sepergi çıkış bilen, istirahat sayahatini organik birleştirip, sayahatçilerini kaltış top musabıksı görüp, Savent'in güzel menzirisinin kanıgıç huzurluluş imkaniyeti iyi kılıdı. Savent şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsunun muavin şujisi idar başlığı Kong Wen Tim mundaq dedi. Musabık arkalık sayahatçilerini celip kılıp medeniyet sayahat arkalık sayahatçilerini toplap musabık görüş, sayahat kılış, mezlik tamlarını tetiş birleştirilgen yugurma stimal yeni menzirisi, körünüşü berpa kılıp Savent medeniyet sayahatçılık markasının tonuluş derecesi ve tesir gücünü üzüksüz östürüp, istimalının hayatı gücünü sıcılı urgutup, tenterbiye bilen medeniyet sayahatçılıkla çunkur yuğurluşu, yukur sıfatlık tarakiyatka bütün güç bilen türtükü bulumuz.
1: Stansımız haberi. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq 8 kısımlıq televiziya teatri 5. ayının 5. gününden başlap, Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Universal kanalının Altın Vakti ve HCI Supsta Mas Kademde körsetildi. Kaşkar'da sürat gelindigan bu televiziya teatrda addi, illik, turmuşqa yakın hikaye arqılıq, Kaşkar'nın adimiyet qiyabiti, abad turmuşi ve er millet ammasının inaq billi ötüp, bir niyette arzuğu intelligeligidek təsirlik mənzire etraplıq namayan qilindi. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq televiziya teatrda Kaşkar Kademi şehirde çoğun bolgan üç kızının bir-birge emrah bulup, birlikte arzuğu intilip, birlikte öz biyetliligelikidek illik hikaye sözlengen. Mevqe, Kademi şehirdeki abadlıq, koyuq örüp adet, rangdar turmuşku koyulup, her millet ammasının yuğurulup, birlik yaşa batkan, sırdaş bulup yakın ötü batkan, öz ara emden bolu batkan, çoğunkur mihir muhabbeti inçki işba atılınıp, körülmelerge Kademi şehirinin illiqliği, şehir özgürşi ve milletler iştbaqlaşıp, bir aile kişilerden buluştak mihir muhabbeti çökmüş şekilde his kaldırıldı. Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlıq televiziya teatrının rejissori Çin Xayyan mundaq dedi. Kaşkar'ı abad, romantik, hem heybetlik. Bu televiziya teatrdaki muhabbet özün söyüşünü hem bu cayını söyüşünü öz içik alıdı. Televiziya teatrda altın renglik şepek nur astıdaki pütgül Kaşkar Kademi şehri menzirisi namayan kılındı. Oynabatkan balala. Aram ilip oltırgan yaşan kalla. Yakınlık müzikini öz içi kalgan her bir görünüş naite canlıq gevdilendirilgen. Kaşkar şehri alsi Мешіңде.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının sanat sahnesi programı boyunca anlatış bedok. Yaktırbanlığınızla rahmet.

0: Şinjan 2010-ci ili Yeza Zagaslıq Neşallıq tepi pən oquqçılarını həqsiz tərbiyələş türünü yolqı qoyğandının bu yanqı 16 yılda Abdonum rayonumuzda toluq qürüz, məxsus qürüz qatlamındaki Neşallıq tepi pən oquqçısının 14 mindən köbrəkni tərbiyələdi. Bunun içində 9708-i iştat qıqır gözüldü. Bu türkümdeki tepi pen okuyucuları 796 yezi bazarlıq şifahanını kaplap, kaplaş nisbeti 80%'ten eşip, asasi katlamının davalaş tor asasını muzdakemleş, derecege ayırıp davalaşını ilgiri sürüşünü puhta ixtisaslıklar tehlikege ege kaldı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abdonum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Adem nemi üçün açlık duygusunu saklığında uzun ömür körüdü deyen məzmun deqinalarda buludu. Konularda tamakını yetti ölüş duyguçı ise xeyriğice sağlam yaşıqlı buludu deydiğen gəp var. Mənisi az yese Adem teximu sağlam buludu deyigenlik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Şıting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
5: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitali yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki tänerket hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemraq bolup äkişip çıniqsız.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlunuñ.
11: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
12: Addi sağlamlık hareketleri.
13: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde çüşlük damaktan keyin bek uykusu gelip kesse, nemüşçün közünü yumup 5 minut anlaş, düm yetip uxlağanğa qarğanda teximi yaxşı degen məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçülük tavsiye qılıdğan addi hərəkət çüşlük tamaqdan keyin orunduqnın yolançığı gülünüb 5 minut gözünü yumub ətrafdakı 3 xil avazını köngül quyub

0: Cungu Asya Avrupa nöbetçi poezi Tianshan'dan halkıdı. Galibiyet toneli cenub bilen şimalını tutaştırdı. Asya Avrupa'nı doğrusuğu kesip ötken altın kari durduki Cungu Şincan erken sodasına rayonu kanat kekip pervaz kılıp altın sumruk celip kıldı.
1: Beydoğ tümen mukevezliklerde yol başlamakta. Kömürdün may, gaz çıkırış teknikisi de işlep çıkırış ıktidari 100 milyard kubmetrden aştı. Optik kabel Tianshan'ı tutaştı. Tibbi davalanış, yaşanğında kütünür soğurtisi çarvıçılık rayonlarına terek boldı. Haksız mağarıp milyonluğun perzentlerimizni bilim köküde pervas kıldırdı. Dadam 5G çarvıçılık meydanı da bulut terminalı da çarvı baksa, anam tokuğan atlaslar Parij'da yarıkın nur çaştı.
0: Cesaret bilen ilgirilip, Şincan'da ortak bir işinin yeni yögemi resmini sızıp çıkaylı. Şincan Uyghur Atılım Rayı'nın kurulgallıkının 70 yıllıkını birlikte tebrikler, İpek Yolu Yadroluk Rayı'ndaki alem şumun özgürüşlerine guvah olaylı.
2: Aziz dostlar, emdi yokuşallık ve bakıt namlık Mongolcu nakşını anlaylı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: zor derecede açtı. Yolcu Libo Çigrad'ın çıkış resmiyetini nihayet tizli becerip oldu. O mündak dedi. Tam ucundan nihayet tizli öttük. Bu yer arkalık Çigrad'ın çıkış ve kolaylıkken. Nöbette Alatau taş yol portu arkalık 80 devlet ve rayonu mal eksport kılınadı. Mal türü, enenevi kündülük turmuş buyumları, maşinasızlık püskünüsünün yeni energiyelik avtomobil, tebbi doğru mesulatları, çigra halkının elektronluk soğudu malları katarlık köp kıl türü keken ayıdı. Tamojna, çigradın kırış çıkıştaki çigra müdafiye tekşörüşü katarlık tarmakla, künde 12 saat oldun gelişip, tamojundun ötküzüş, avtomobillerini tamojnığa oldun malum kılış katarlık tedbirlerini yolga koydu. Hem de tavar avtomobil katarlıklarını közde tutup, has mulazımet kılıp, çigra halkıgan transport ihtiyacını kapaletlendirdi. Alatau Çigradın kırış çıkıştaki Çigra Müdafiye Tekşürüş Ponkiti vezib icra kılış 3. etiratının halıq sakçısı Li Çençen mındak dedi. Çigradın kırdığan çıkıdığan avtomobil ve yükne kelgen aman tekşürüp resmiyet becerip olupla ötküzdük. Yine yezgili koşumcu mesulatları Çigra halkıgan elektronluk soğudun malları katarlıklarını yeşil yol oldun tizimdeki kirgüzüp tamojundun ötküzüş vaktini zor derecede kıskarttık.
1: Stansımız haberi. 5. ay kırışı bilen Tianşan'ın canop şimalini meyvelerinin kuşuyla kapladı. Caylardaki parnik tavuzi, koğun, glas, çartal katarlı kas meyvele yeniden pazarga selendi. Xotenaya yen abad yesi Nurbağ kentindeki tavuz terilgu bazısı da parnik tavuzdan mol hosul ilendi. Nöbette künegi 30 hesablan 20 ton etrafı da setilmaqta. Setibili soğudgiri Juan Chang muhbirgi mındak dedi. Erili bu yer gelip tavuz setib almen. Bu yerin tavuzunun şapkını biz et kızıl, bək tatlıq bulğaşka bazarda nait yakşı setilidu. Aksu şehirinin topluq yezda parni qoğulri merkezlik bazarga selindi. Dekkan Yangmin Nurgun zakaz tapşırıp alğan bulup o mındak dedi. Hazır 5 kıl sortunun emmisini ar-karqlıdan bazarğı saldıq. Sodigerle özleri işik aldığımızgı çikilip seytip alıdı. Hazır 1 kilogramını 9-10 yuandan top seytip atımız. Adatta ne çükün burun zakaz tapşırıp alımız. Onsu nahiyesi əstelik yez igiliki bağız sütki kırıştırıp tikilgen ne cüyüz glas parnikida qeyp kızıl toluq pişkan glasla şaqlırgı patmay kalgan idi. Rengi közünü kalmaştırıp kuşiydi, etrafını bir alğan idi. İşçila glasını tertiplik üzüş bilen aldıraş idi. Bu cay elektronluk soğudu bilen eşya obrotu birleştirilgen endezigi tayinip, yen meyvelerini 3 gündüla 75'den memleketinin arkayısı caylardaki istimalçılarga bevastı yetküzüşüne şıkaşırdı. Satkuç taraf şirketinin mesulü Chen Xiaojuan muhbirgi mındak dedi. Hazır her günü bir tonudun artıq meyvini Guangdong, Shanghai, Shenzhen qatarlıq caylarga setib atımız. İnkas intayın yaxşı bolup atıdı. Poskam nalkesinin aqtam yezisidki çartal östürüş bağıtısıda çartallar pişip üzüş baskıçıgı kirdi. Dekkalla üzüş, ayrış, uğrap kaçılaş qatarlıq hizmetler bilen aldıraş boldı. Çartalının pişişi nurgun ahale saya hacini kilip üzüş şatlıqını es kılışkı jalıp kaldı. Poskam nalkesi alısı şüleli mundaq dedi. Bu yerdeki çartal üzülgen haman setilidu. Meyve eti toluq, yumşaq, təmi intayın tatlı qəmşirnilik.
0: Stansımız xəbəri. Bortala Moğul Abdunum oblastıdaki Alqat, Tunji Kelimat qarzi yakında Jing nayasda əməliyilişib, Şujayının xas kəsbinin tərəqiyyatı küş qoşuldu. Bu qarzini Şinjan Yezigilik Soğudu Bankisi Paycheklik Şirketi Bortala Oblastlıq Merkezi Tarmak Bankisi Şinjan Çiminşin Alqat Kespi Tarakiyat Çeklilik Şirketi'ye tarqatkan bulup, somisi 10 milyon yuanga yetti. Qarzjatiki icra kılıngan ösüm nisbeti Bortala Oblastının okşaş mezgilde yeniden tarqatılgan türlü qarzjatiki vezinlik oturucu ösüm nisbetiden 52 nokta töven boldi. Şinjan Çiminşin Alqat Kespi Tarakiyat Çeklik Şirketi Pişiklas Zavutu'nun muavin başlığı Yang Zivin muhbiri mındak dedi. Hazır işlep çıkırış rayonunu yanıma alalaştırdık. Bütün türge nurgun meblağ getirdi. Bu türdeki pul muamili medetige iyi bolğandan kiyin kuruluşunu tertiplik işlevatımız. Bu yıl Jing ayasındaki alqatning o'sish mezgilida temperaturning sal yuqori, o'l yig'inning sal az bo'lishi, yuqori temperatura, mo'ldir bo'ron qatorliq ofat, xavf xatarning zo'r yishi mo'lcharlanganligi

0: zavallıqını yolğu qoyumuz. Savan şəhəri kündüzü müsabiqə görüş, mənzir rayonu səyahət qilish, keçisi keçlik bazarına ayılınış, məzlik tamamlarını tetişdək futbol, dərəcədən taşqırı birləşi müsabiqəsindən yəqin miqtarıq tayınıb Savan, Lu Jiaowen, Dongda Tang, Qatarlıq, qızıq nöqtü mənziri nöqtülür cəhətə. Müsabiqa bilet kötüyü ige futbol mestanlarına karta kırış beltede yerin bağlılık itibarını, Savendi karşında 50 yuan kemiyetiş itibarını yolgu koyuşunu öz içi yalgan bilet kötüyü birleştirilgen yürüyüşlük, xalıqı nöpiyet güzüş tedbirlerini yolgu koydu. Şehir içindeki köplügen markalık mihman saray, çoğun tüptüki mihman kalla mas kademde paydını ötünüp veriş, her kaysi çoğun keşlik pazarla, arak, içimliklerine haksız tetiş, yemek içmek istimalı da belgülengen somuğu yese, kemetiş itibarını yolu koydu. Savan şehri yana musabık gördüğün sayahatçilerge maskeledigen yesil sayahat liniyelerini köngül koyup layihalap, otlak menzirisi adimiyet menziri noktalar bilen xas mezlik tamamlarını tutaştırıp, musabık görüş, sepergi çıkış bilen istirahat sayahatini organik birleştirip, sayahatçilerini kaltış top musabıksı görüp, Savan'ın güzel menzirisinin kanıgıç huzurlanış imkaniyeti iyi kılıdı. Savan şəhərlik Mədəniyyət Radio Televiziya və Səyahət İdarəsi Partiya Qrupsunun müavin şujisi idarə başlığı Kong Wen Ting mündəq dedi. Müsabıq arqılıq səyahətçilərini cəlb qılıb, mədəniyyət səyahət arqılıq səyahətçilərini toplab, müsabıq görüş, səyahət qılış, məzlik tamamlarını tetiş birləşdirilgən yuğurma istimal yeni mənzirisi, körünüşü bərpa qılıb, Savan Mədəniyyət Sayahatçılık Markısının tonuluş dərəcəsi və təsir gücünü üzlüksüz östürüb, istimalının hayati gücünü sıcıl urğutub, təntərbiyə bilən mədəniyyət sayahatçılıqının çunqur yuğurluşu, yuqur sifətlik tərəqqiyatqa bütün güc bilən türtkü bolumuz.
1: Ustansımız xəbəri. Qashqardagi Muhabbat Naqsisi nomliq 8 qismliq televiziya teatri 5-nji ayning 5-nji kunidan boshlab Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Universal kanalining Oltin vaqti va HCI Superstar mas qadamda ko'rsatildi. Qashqarda suratga olingan bu televiziya teatrida oddiy, illiq, turmushga yaqin hikoya orqali Qashqarning odamiyat qiyofati, obod turmushi va har millat ommasining inoq billi o'tib, bir niyatda orzug'i intilganligidek ta'sirlik manzara atroflik namoyon qilindi. Qashqardagi Muhabbat Naqsisi nomliq televiziya teatrida Qashqar qadimiy shahrida cho'ng bo'lgan 3 qizning bir-biriga hamroh bo'lib, birlikda orzug'i intilib, birlikda o'sib yetilganligidek illiq hikoya so'zlangan. Mavqe qadimiy shahardagi obodlik, qo'yuq urf-odat, rangdor turmushga qo'yilib, har millat ommasining yug'urilib, birlik yashayotgan, sirdosh bo'lib yaqin o'tayotgan, o'zaro amdan bo'layotgan cho'nqur mehr muhabbati inchki ifodalanib, ko'rilmalarga qadimiy shaharning illiqligi, shahar o'zgarishi va millatlar ittifoqlashib, bir oila kishilardan bo'lishdek mehr muhabbati cho'kmish shaklda his qildirildi. Qashqardagi Muhabbat Naqsisi nomliq televiziya teatrining rejissori Chin Xayan mundaq dedi. Qashqari obod, romantik ham hayvatlik. Bu televiziya teatridagi muhabbat o'zini suyishni ham bu joyni suyishni o'z ichiga oladi. Televiziya teatrida oltin ranglik shafaq nuri ostidagi butkul Qashqar qadimiy shahri manzirasi namoyon qilindi. O'ynayotgan bolalar Aram ilip oltırgan yaşanğanla, yakınlık müzikini öz içige alğan her bir görünüş naidi canlıq gevdilendirilgen. Qashqar şehri alsi Meşinci mundaq dedi. Qashqarının mənzirsi bək güzel, xalq örüp adetdiki varisi qiliş, adetdiki kişilerinin turmuş hikayelerimi kişini bəkli təsirlendirdi. Şucay, kino televiziya qızğınlığı tayınıp, yürüyüşlük mədəniyyət, sayahat faaliyyətlərini yolğa qoyub, televiziya teatrdakı oxşaş üslubdakı daqa nöqtələrini bərpa qılıb, sayahatçılarını sürətə alınğan cayda qədimi şəhərin qiyafətini çökmüş şəkildə hiss qilish imkaniyyətiga ega qıldı. Qashqar şəhərlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarəsi partiya qrupusunun müavin şujisi, idarə başlığı Liu Mengxin mundaq dedi. Кино телевизия билан маданият саяхатчиликнинг юғурилишини янима чоңқурлаштириб, кино телевизия орқали қувват қўшиш унумини сижил зўрайтиб, техми кўп саяхатчини Қашқарга келиш, Қашқарни тушуниш, Қашқарни яқтириб қилиш имкониятига эга қилимиз. Амди Абдуном районимиздаги 16 шаҳрнинг ҳаворайдан маълумот бермиз. Урумчида ҳаво учуқ, температура 17-дан 30 Селсий градусгача. Алтайда ҳаво булутлиб, кейин эчилади, температура 13-дан 29 Селсий градусгача. Чочакда ҳаво булутлиб, кейин эчилади, температура 14-дан 31 Селсий градусгача. Гулжида ҳаво булутлиб, кейин эчилади, температура 14-дан 31 Селсий градусгача. Бортлада ҳаво учуқ, температура 17-дан 35 Селсий градусгача. Қармайда ҳаво булутлиқ, температура 20-дан 34 Селсий градусгача. Күйтінді ауа ұчық болып кейін бұлытлануды температура 17-дан 36 Селсий градусқыча. Шеханзді ауа ұчық температура 14-дан 35 Селсий градусқыча. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлануды температура 15-дан 34 Селсий градусқыча. Құмылды ауа ұчық температура 13-дан 31 Селсий градусқыча. Тұрпанды ауа ұчық болып кейін бұлытлануды температура 21-дан 37 Селсий градусқыча. Корлыда ауа ұчық болып кейін бұлытлануды температура 14-дан 32 Селсий градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 14-дан 31 Селсий градусқыча. Атышта ауа бұлытлық температура 16-дан 32 Селсий градусқыча. Қашқарда ауа бұлытлынып кейін ішіледі, температура 16-дан 32 Селсий градусқыча. Хотанда ауа бұлытлық температура 17-дан 29 Селсий градусқыча. Үрімчіде ауа ұчық температура 17-дан 30 Селсий градусқыча болады. Үрметлік радио аңлығушылар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Bu qitimki programimizning tarjimalari Mekray Osman, Arzugul Xoliq, Van Suji, Muarir Madina Mardan, Masul Muarir Zulxumar Qurban, diktorlari Hasanjon Savud bilan Zulfiya Mahmud. Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining Shinjang Xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating obunchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlar. Endi anglaydigingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglaguchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan alishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men Fazilat Hoshir.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatish berimiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifimizda Otush shahrining yezi egilik mashhurlari shopurlik imtihonida elektronlik baholashni yo'lga qo'yganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
2: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangda chegara halqigan xalq pullar raschoti bo'yicha a'lo sifatli korxonadan 286-si yangidan ko'payib, umumiy soni 681-ga yetib, barliq viloyat oblast shaharlarini qoplaganligini tanishtiramiz.
1: Yorqin ism sahifimizda pidoila mulozimatini kichik ishlog'i singdirgan Wushuk Hay bilan tanishimiz. Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu Solution aboneçilar terminalida mas qadamda alınıp duruldu. Hem de her vaqt ilgirki programmalarni anglagılı boludu.
0: Shinjangdaki yeniliklar.

0: Yakında Liaoning ölkülük medeniyet ve sayahat nazareti mesulü bulup ötküzgen yipek yolu da gülle porekleb içildi. Tağ deryalarda uçuruşaylı. Bir belbağ bir yol liniyasıdaki Liaoning medeniyet sayahat halkara alakını kengaytış faaliyeti Ürümçi şehirde ötküzüldü. Faaliyette Liaoning bilen Şincan'ın medeniyet sayahat hemkarlıkını ilgiri sürüp Otra Asya Katarlık devletlerle bulgan medeniyet sayahat alakısını kengaytıp baylıktın ortak behrimen buluş, sayahatçıyla menbesini öz ara yetküzüş, liniyeni öz ara tutaştırışını ilgiri sürüş maksat kılındı. Faaliyette Şinyang şehri, Dalian şehri ayrım halda medeniyet sayahat teşvikatını kanat yaydırıp Liaoning ölkesinin mol sayahat baylığı ve şehir sihri gücünü namayan kıldı. Şinyang şehrinin Huanggu rayonu, Jinzhou şehrinin Beijing şehri ve Şinyang şehrinin Huxiao köçesindeki medeniyet soda sayahat universal gavdisi arka arkadan namayan kılınıp, Liaoning'nin köp kıllaşkan medeniyet sayahat türü ve meblağ siliş yoşurun küçü namayan kılındı. Bu kıtımki medeniyet sayahatin kengaytış almaştırış faaliyeti Liaoning'nin bir belbağ bir yolunu ortak kuruşka çonkur sığınışış, halkara medeniyet sayahat hemkarlıkını çonkurlaştırıştaki mühim tedbiri. Liaoning ölkülük medeniyet ve sayahat nazareti partiye grupsının azası, muavin nazir Ayfanglin mundaq dedi. Şinjan bilen bolgan medeniyet sayahat hemkarlıkını küçeytiş hem de Şinjan'ın coğrafyalik özelliki, sayahat özellikinin paydalanıp Otra Asya Katarlık devletle bilen bolgan medeniyet sayahat hemkarlıkını yenimi kengaytip, sayahat sodigerleri, medeniyet sayahat karkalları bilen bolgan hemkarlıkını çoğunkurlaştırış arkalık, baylıktın ortak beherliniş, liniyeni öz ara tutaştırış, sayahatçilerin menbesini öz ara yetküzüşünü işgı aşırıp, çegara halkıgan serhil liniyelerini ortak içip, deniz okyan sayahati, karmuz sayahati, sanayet sayahati Katarlık sayahat yeni kesip halatını kengaytışını ümit kılımen.
1: Yakında Xotan'da arzuğu intiliş, rangdar yaşlıq Xotan vilayetinin 4. May Yaşlar Bayramı Edebiyat Sanat Keçiliki Xotan Kino Tiyatırxanası da ötküzüldü. Memleket boyunca 29 Ali Mektep'nin okutukçı okuğucular vekilleri Xotan'daki her saha yaşları bilen bir yerge cem bulup, Edebiyat Sanat'ni vasıt kılıp, birlikte yaşlıq baharıda uçuruşup, 4. May hareketinin ruhiyeği canlıq varsılı kılıp, cazaret bilen ilgirleşinin yeni musabısıdaki heyvetlik yaşlıq küçünü mücessemledi. Edebiyat Sanat Keçiliki Çıngcov Daşı okuğucular vekilleri uğurluğun Cunhuan'ı Söyümen namlıq usul bilen başlandı. Çıraklar çaknap, keyfiyat kötürengü bolup, bütün meydandakilerinin kızgınlığını kozgıdı. Keçilik, urgup durgan yaşlıq baharı, güzel yaşlıq baharı yüz geliş. Bipayan kumluğunu yeşillikı pürkeş, ipek yolunu davamlıq pütüş. Gərbi rayonunu güllendürüş, əməli işləp Şinjanğı yardan beriş. Bir niyette küş toplap, yeni sahibi yartış qatarlıq töt bölekke bölüngen bolup, nutuk sözləş, çoğun tiptiki naqşı usul, tiyatr, qoş kişilik naqşı eytiş, deklamatsiya qilish, əl nəğmə qatarlıq köp xil nomurlar növət bilən körsətilib, hər millət yaşlarının məsuliyyətini simmisigi elib, dəvirgə yaşlıqı yüz kilələydiğən kötürəngi qiyabdi, umumizlik namayan qilindi. Keçiliknin baş temisi eniq, məzmunu çoğunqır bolub, çavak və alqış sadaları üzülmüri. Artistlar tolub taşqan qızgıllıq, Kamalatki yetken numurlar bilen 4. May Rohi'nin devir içki yadrosunu çoğunkuru çüşendirip, partiya ve vettengi bolgan samimi muhabbeti, yaşlıq arzusuğu bolgan intilişini samimi ifadelep, yaşlar ve özmürlerinin cüşkun, cesaret bilen algı intilidigan, itibak, dostlarını ötüdigan Rohi kıyabdini toluk namayan kıldı. Keçilik, Barlıq xadımlar orulğan şərəflik Cungo Komünistik Yaşlar İttifaqı namlıq naqşı bilən axırlaşdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən

Gayet zor ejdeha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Atuş şehrinin yezegilik maşilleri şopurluk imtihanında elektronluk bahalaşını yolu koygallığı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Atuş şehrilik yezegiliki yezilanı maşinlaştırış terakket merkezi, yezegilik maşilleri şopurluk imtihanını elektronlaştırış boyunca meksus terbiyenin kanat yaydırdı. Bütün şehirdeki yezi igilik maşilleri hizmeti mesulleri, imtihan meydani terdirleri ve imtihan işleri hadımları terbiyelenişki katnışıp, kiyinki yezi igilik maşilleri şoförlük imtihanını elektronlaştırış hizmetini mukum tertiplik.
1: Elektron kozuk imtihan.

0: Динамистики хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, уйгур тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлайсыз, хабар көре аласыз.
1: Саат 9:20-да Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдың, ұшырлардың хабарда бола аласыз.
2: Саат 11:00-да Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
1: Saat 13:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki pul tijay şamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pul tijaysız hem hatırcan bulsuz.
2: Saat 14:00-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki turmuş şamrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
1: Saat 16:00-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgilik tikleş şamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa, Slow Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
3: Saat 19:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
5: Saat 22:20-da Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki tanerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
6: Slow Shooting Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
7: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
10: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
7: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
10: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
7: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
9: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'da çegara halkının halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanının 286 yığının köpüyüp, umumi sani 681'e yetip, barlık valayet oblast şehirlerini kaplıqallıkını tonuşturumuz. Yakında Şincan taşkı perivot ve çegara halkının halk pulu kespini kanat yaydırışta talepçen buluş mekanizmi 2026 yıllık çegara halkının halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanalar tizimlikini ilan kıldı. Halk pulu ve çet el pulunu itiraf kılış mekanizmi vekillikedeki köptürlük mekanizminin emelileşip yolu koyuluşunun türküsü de karhanı sani bulturgudun 286'sı yeniden köpeygen. Yine garbe kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke atunum rayon, 2 bivasta karışlık şehirdeki çegara halkan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karhanalar tizimlikini öz ara itiraf kılış işe aşırılgan.
1: Tizimlikdeki karxanalar faqat chegara halqigan xalq puli rasçotidiki pul tapshirib elish yoki tapshirish zahati va yoki pul tapshirib elish tapshirish ko'rsatmasiga asosan mol sodasi, mulozimat sodasi turidiki xalq puli orqali chegara halqigan rasçot ham kapital turidiki xalq puli kirimi kasbini bevosita bejiralaydi. İlgirki bir gündün 3 güngeçe bolğan kasip beceriş vaqtımı zor derecede kısqırap 5 minutki yığıncaqlandı.
0: Bu yıl halıq pulu bilen çet el pulunu dəlilləş mekanizminin rəsmi əməlilişib yolu qoyuluşu, əla süpətlik karxanalarının kölümünü kengaytışıdı ki, ən çoğun yarqın nuqtu bulup qaldı. Bu mekanizmda Şincan rayonidiki soda taşqı perivot kirim çıkımını kolaylaştırış boyunca nuqtudu sınaq qilish dairesidiki karxanalarının bivasta çegara halkıgan xalq pulu rastçotu qırılgan əla süpətlik karxanı qılıp bekitilip, bir qetimdala bekitip, xalq pulu bilen çet el pulunu maskadanı kolaylaştırışını işqa aşırış eniq bekitildi.
1: Bu mekanizmga tayinib Şinjangda chegara halqigan xalq puliga aloqador a'lo sifatlik karxonadan 61 yangidan ko'paydi. Bu karxonalar ayrim iltimos qilmasimi, salohiyatini tekshirish takror qanot yaydirilmasimi, xalq puli bilan chat el puli kasbini qulaylashtirish siyosatidan mas qadamda bahramand bo'la oladi.
0: Xalq pulu bilan chat el pulini dalillash mexanizmida bo'sish hosil qilish asosida Şinjan g'arbi qismidagi 12 ülke, Atunum rayon, bevosita qarashliq shahri, Haynan ülkesi hem Guangdong ülkesining Zhanjiang shahri, Hunan ülkesining Huaihua shahri bilan birlikte g'arbi qism quruqlik dengiz yangi yo'lidagi 13 ülke, Atunum rayon, 2 bevosita qarashliq shahrida tizimlikni o'z ara e'tirof qilish mexanizmini yo'lga qo'yib, siyosat g'iralishish unumini shakllantirdi. Jungul Banksi Şinjan şöbesi Soğudu Bankı bölümünün baş direktörü Li Jing tonuşturup bundak dedi. Garbi kısım kurukluk deniz yeni yoludaki 13 ülke, Atunum rayon, 2 bivasta karışlık şehrinin çegara halkıgan, halk pulu rastçotu kılıdgan, ala süpetlik karhanaları 13 ülke, Atunum rayon, 2 bivasta karışlık şehir dairesi de, ülke halkıp, çegara halkıgan, halk pulu rastçotu kesbini becirgen de, şu caydaki ala süpetlik karhanalar bilen, okşaş derecedeki kolaylaştırış siyasetidim, behrimen bulalaydım. İki çoğun mekanizminin emelilişip ünüm hasıl kılışıgı ageşip, Şinjan'da çegara halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karxanalar tizimlikinin derecesini östürüp, sığımını kengaytış işqa aşırılıp, kölem cahette yana yeni yukarı seviye yaratıldı. Sığımı kengaytilgenden kin, Şinjan'da çegara halkıgan halk pulu rastçotu boyunca ala süpetlik karxana umumi sani 681'e yetip, Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehrini kapladı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Ali mektepte okuvatkan çeğimde pida ile mülazimetine alakadar hizmetle bilen şugulunup, pida ile rohinin çoğunkır təsirine uçurdum. Şundakla cemiyetke töhp koşuşunu oyludum. Şuna okuş bütküzgendinkin vatanın çıgıra rayonunda öz kıymetimle işe aşvurup asasi katlamdaki ammağa yakşı mülazimet kılış arzusu da teşebbüskarlık bilen Ali mektep okuvuşları pida ile mülazimeti garbi kısım planına tızımlattım. Hazır Kızıl Kırist Cemiyeti'deki hizmetim naiti yakşı. Azgını küçüm bilen yardımcı muhtaç kişilere illaklık getküssem, her kançı cepa tarsam mı erziydi?
1: Kutkuzuş yardım veriş hizmetinin umumi ehvalini, amının ihtiyacını hem tez hem doğru iyileş üçün, Vuşukay daim hizmettaşları bilen şehirnin çoğun küçük koçularda yürüp, kıyınçılık var amını ziyaret kılıp, onlarının davalaş kutkuzuş, sağlamlık bilimlerini umumlaştırış cahettiki taleplerini severçallık bilen anladı.
0: Bultur 10. ayda Vuşukay hizmettaşları bilen Sancı şehirdeki Meyple ahalisini ziyaret kılganda şehir ahalisi Güylin bilen tanıştı. Öz hacitinden çıkalmaydığının kızını özü yalğız bekip çoğun kılgan Güylin'in vücuduğa ornap ketken aşu kayserlik ve ümit varlık Vuşukay'a çoğunkır təsir kılganıdı. Şunun için her kıtımlık bayramlarda o kıskı uçur yollap ya ki telefon verip onunla gəmxorluk kılıp salam yollap durdu.
1: Bultur yazda Vuşukay təşəbbüskarlıq bilen qan işlegüçü qol hüceyri taqdim qilish qoşonluğa qoşuldu. Onun münasifetlik materialleri Chunhua yilik ambarığa kirgizildi.
0: Sancı şehri Beijing Cenubi yolu koçu başkarmısı Yung Tokumuşuluk Zavuti mahallesinin ahalisi Chunhua yalğız durdu. Vuşukay bu işten haber tapqanlıkın vaxtı bolsula köktat meyveleni elip öyüge berip yokludu. Bobayının öyüde o əzəldin bekar turmaydı, tazılı qıladdı, uşaq çüşək nərslərini rətləydi. Bunun puçqaqlanı pak-pakız yığışdıraddı. Joshua mundaq dedi, bu balam pat-pat gelib məni yoxlab durudu, bana işqiliş berudu, mən mu izcil onu nəvrəmdək görümən. Vuşuk həynin illik hərəkəti ətrafıdaki nurğun kişini təsirləndirdi. Sancı şəhəri Beijing Cənubi yolu koçu başqarımısı, Kızıl Kırst cəmiyyətinin xizmətisi Vuyuşu şulanın biri. O, hər qətim Vuşuk həynin yalğız turduğan yaşanqallarını, qiyinçiliki bar amını yoxlaydıqallıqıdın xəbər tavsıla, həmişə billi berib, əzəlin çüb qalmaydı. İkkilen billi yürüp yaşanğanların turmuş ihtiyacını əstaydılı hatırlayıp mahalle ve Kızıl Kırst cemiyeti bilen vaxtıda alaqılışıp yardım verdi. Ula birlikte hareketi kolaysız yaşanğanların köktat doğru seteviliş vakaleten hak tapşırış işlerine yardımlaştı. Bayramladı yine bayramlık salam yollap turmuş boyumları soğuk kıldı. Ula əməli hərəkəti arqılıq yalğız turduğan yaşanğanlar və qiyinçiliki bar ammağa öz qeyrindişidək gəmxorluq qılıb, cəmiyyət çoğun ailəsinin ıllıqlıqını hiss qıldırdı. Bu işi mındaq dedi. O, xizmətdə əstaydıl bolublu qalma, yenə naiti inçikə. Daim qiyinçiliki barlağı yardım verib, biz yaşlağı ülgü tikləb verirdi. Bunun ikin əstaydıl xizmət qılıb yurtumni teximi yaxşı qorub çıxımən. Yurtudun ayrılgan muşu yıllarda Vuşukay seğenişini qat'ilikke aylandırıp mesuliyette zimmisige elip, başka yurtni öz yurtti, ammini tukkini dep bilip, üntinsiz əcir sındırış davamında özünün kımetini namayan kıldı. O mundaq dedi, yaşlıq baharım güllengen devrige toğru geldi, küreş kılıdgan payt yetip geldi. Hazır del, biz yaşlarının küreş kılıdgan intayın yakşı paytti. Bunun için devamlı tırışıp, Çegra rayonunun terakkiyatı üçün küç koşu mən.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, Dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Chunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramı.

0: aramızda anlaşılanı karşı alınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi atılım rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı malumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15'den 30 Celsius gradus uçuya 3 bal. Canıp şamalı çıkıdı. Altay'da hava bulut bulup keyin eçildi. Temperatura 13'den 28 Celsius gradus uçuya. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 14'ten 31 Celsius gradus uçuya. Ğulcu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13'den 30 Celsius gradus uçuya. Bortlarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 32 Celsius gradus uçuya. Karamay'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus uçuya. Kütende hava uçuk. Temperatura 13'ten 34 Celsius gradus uçuya. Şihanzi'de hava uçuk. Temperatura 14'ten 33 Celsius gradus uçuya. Sancı'da hava uçuk. Temperatura 16'dan 33 Celsius gradus uçuya. Kumul'da hava uçuk. Temperatura 13'dan 30 Celsius gradus uçuya. Turpan'da hava uçuk. Temperatura 20'dan 37 Celsius gradus uçuya. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 14'dan 31 Celsius gradus uçuya. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'dan 30 Celsius gradus uçuya. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 29 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'dan 29 Celsius gradus uçuya. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 16'dan 29 Celsius gradus uçuya. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 15'ten 30 Celsius gradus uçu buludu. 3 bal canıp şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programımızı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət. Slushatin abonucular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: radio anguçlar. Yakın yıllardan bu yan Artürk nahiyesi mevkani çöllükten baylık evzellikini koyup, Türk triki ve pen tekniki küçüğü tayinip, çöllük eslerlik yezi ilgilikten süptünü öztürüp, ünümlü aşırışını ilgiri sürüp, ilgiliki kakas çöllükten tedirici halda vosuli ünümü yukarı zamanıvi dikançılık meydanına aylandırdı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde köpçülükke çöllükteki bu zamanıvi dikançılık meydanını tanıştırmış.
1: Növette Artürk nahiye adak yezisindeki 4000 moluk çöllük eslihelik yezi iyilikke bu yece ülgü görsütüş bazısıdaki katar katar retlik silingan parniklarda tuncak etim terilgan koğun özüşünün açıkçılık mezgilige kirgeçke işçiler etiz pervişi bilen aldıraş bulup hayati küçük dolgan eti yazlık terilgu menzirisi şekillendi. Komul Ruyunun Pen Teknika Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi bazıdaki yadroluk ticaret gevdesi bulu süpüti bilen ölçemleşken teyirikçilik ve akli iktidarlaşkan başkuruş, perviş kılış arkalık çöllük yezi ilgilikinin kirimli aşırış cevap kayağısını pütti. Komul Ruyunun Pen Teknika Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi işlep çıkırış sağıtının başlıkı Dan Cenven tonuşturup mındak dedi. 500 mo yerge qoğun teridik. Tunjiq etim terigan qoğunni 6-nji ayynyň ahiri 7-nji ayynyň başlaryda bazarga selişni möljerläp atymyz.
0: Artürk nahiyesinin adak yesi 4000 moluk çöllük eslerlik yezi iyiliki boyunca ülgü körsütüş bazısını Komul Ruyunun Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi 200 milyon yuan meblağ silip kurup 3000 moluk tutaş parnik berpa kılıp sık saklaş, hava almaştırış, aptap tosuş, soğuruş, oğutlaştın birgebileştiriş Katarlı üskünü sistemlerini yürüyüşleştiriştin planlap, 2026 yılının ahırda omum yüzlük kurup çıkıştı mülçerledi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlıkı Dan Cenvin mundak dedi. Hazır 500 mu yerini teridu, kinki kademde terilgu külümünü 1000 muğu ken aytimiz. Bazımız dikkatini ala süpetli koğun sortağı merkezleştirgen bulup, asaslıkı yugu koğunu teriyimiz. Her mu yerinin usulü 3 tonu gittidu. Bir kıtımda 10 min yuandan artık kirim kılgılı buludu. Bir yılda 2 kıtım teri sağ, mobiş kirimi 30 min yuange, sap kirim 16 min yuange gittidu.
1: Adak yesisi da keç gündüzlük temperatura perkı çoğun. Kün nurunun yoğurtışı yeterlik bulup, erigen kar suyu bilen soğuruş koğundaki kent terkibinin coğulun işini tabii evzellik bilen teminlegen. Şirket işlep çıkırış sağıtının başlığı Dan Cenvin mundak dedi. Süpetki kabaletli kılış üçün bazımız ölçemleşken terikçilik ölçümüden çıngdırıp, mehallevi oğutla berip kent miktarına kabaletli kaldı.
0: Kölemleştirip teriş asasıda baza sort kurulmasını sicil elalaştırıp, 7 ayının 5'de 500 mu yerge yugu kuğunu. 600 mu yerge Şijomi koğunu terip, universal ünümlü yanımı östürüşünü planladı. Şunu bilen bile, akıl yezi iyilikliği kapı pahalı kuçak içip, Nerstori küzdüp ölçek sistemisini kürgüzüp, yezgilik işlep çıkırışıgı pen tekniki kanat kısturdu.
1: Komul Ruyunun Pen Tekniki Terakkiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin tekniki mesuli Li Yongyi mundak dedi. Nersi toru sistemisi da 10 mu yer bir bölek kılınıp, hava temperaturası, nemliki, yorukluk, radiyatsiye miktarını közütüp, ölçeş üskünüsü, hem de işki yürüş tuprak temperaturası ve nemliki, pH kımmetini közütüp, ölçeş üskünüsü seplanıdı. Maysi yetiştiriş parniki ve şoklu östiriş parniki da yorukluk, temperatura, su, oğut, havani toluk yürüyüşleştiriş işka aşırılıdı. Parnik sırtıda meteorologiya punkti tesis kılınıdı. Her bir bölekke seplengen top maşinisi, dehkancılık işleri faaliyetini nazaret kılıdı. Barlık sallık melumat, ahırki 3 çoğun ekranı arkalık, her vakit küzütüp ölçünüp, teknik kadımlarını delcayda terek bilen teminlep, yıraktan optimatik kontrol kılışını işka aşırıdı.
0: Növete, Nerstor sistemisinin katkı detalları asasi cettin kuraştırılıp, yumuşak detal tenseş baskıçağı ikirgen bulup, 5. ayının 15. günü bütün liniye bu tutaştırış mölçerlendi. Şirketin tekniki mesuli Li Yongli Yi Mundak dedi. Bu sağlık məlumatlarının toplanışı kinki akıl yezi ilgilik təqiyyatı asas sanıdı. Yine ziraatlarının ünümdarlıqı ve muhitinin ifadesi asasen dihkançılık işlerinin tənşi.

0: ilmi tirkçilik kılış, tenerkin ticep önümünü aşırış niş kaşırdı.
1: Komul Royunun Pen Teknik Terakiyat Çeklik Mesuliyet Şirketi, Arı Tövürük Nahiyyası'nın adak yezisindeki 4000 moğuluk çöllük əsliyelik yezi iyilikli bu yece ülke görsütüş bazısı türünün çöllük gecaylaşkan kumboran güçlük, tuprakının köpüncüsü şeğillik topu buluş, yer üstü suyuda kum şeğil miktarı yukarı buluş meselesiyle karta kum şeğil süzgüç ve tor yapraktısı süzgüç seplep su sıptını ele alıştırıp optimatik uğutlaş temitip soğuruş teknikisini kullanıp su uğut bilen delcayda temilleşini işe aşırdı.
0: Şirketin teknik mesulü Li Yongyi bunlarını bildirdi. Temitip soğuruşun özü su ticaydı. Bununla Irak'tan kontrol kılış koşuldu. Aslında bir adam en köp olganda 50-60 mo yerini soğuralaydı. Hazır bir adam 5-600 mo yerini kontrol kuralaydıgan bulup, adam küçüğü ve su baylıqı zor derece ticeldi.

0: radio anguchlar. Gülünüwatqan yezi kentlerge nazar seyipimizin davamlaştırmız. Etiyas pesilde qum boranın Qarqaş nahiyesinin daimlik mehmini, bırak Qarqaş nahiye Jahanbaq yeza aymaq kentlerge parniklarda gilaslar pişip, yani bir xil zeminni yoşurgan idi.
1: Parnikta 28 yaşlıq Turan Toqti Abdağayni yeşil yopırmaqlarını qayırıp, qıpqızıl gilaslarını üzüp, yurttaşlarga sunup, köpçelikni pişqan gilaslarını tetip beqişqa təklip qıldı. Onun aşu xuşallıqı və iftiharlıqı xuddi, eyni yili daşöyge qıbul qılınğanlıq uqturuşini alğandiki xuşallıqıga oxşaydı.
0: Bu bir meydan adetki mevi köktat üzüş paliyeti emez. Jungo Pallar Akademiyası Şinjan Şöbisi Xas Mevlik Tereklar Közdün Keçiriş Yığınını yurtu qaytıp dihkançılık kılvatkan bu daşı okuğusunu ülgü körüstüş parnikiği yötke geniydi. Erkaysi yez bazarlarının mesulleri, tarihçilik ailleri, vekilleri, dihkançılık teknikleri bəs bəs de parnik kırıp bu kakaslıkta kandaklarca bunda altın mevi üst çıkalıkını öz köz bilen körüp bakmakçı boldi. Turan Toqti köpçülükni başlap manga tüşendirdi. 2023 yılı Şinjan yezgilik daşösünü pütküzgendiğin kiyin o özü toğulup çoğun bulgan bu tıprak kaytıp kelgenindi. Turan Toqti mındak dedi. Jungo Pallar Akademiyası Şinjan şöbüsünün mutakasitleri manu tıprakını kandak özgertiş, soğuruş bilen oğurtlaşını kandak bir gebeleştirişini kol mu kol ögetti. Hazır gilaslarımdan osu ola açtı, süpütümü yakışlandı. Eksiçe tenerik tüvelledi. Bir yıldan bu yan hesaplap baksam kirmim sırkı çıkıp işlegenge karganda köp eşip du.
1: Etraf da qarap turgan dehqanlar heves ilkide ihtiyarsız qollarını sozup eğiz eğir mebilgen şaqlarını siladi. Qarqaşta mebilik daraq östürüş hayran qalarlıq iş bolmağını bilen östürgen mebilik daraqnın mebilsini setiştin gəm kılmaslıq və yaxşı bahada setiş izcil qiyin məsili bolup gelgen idi. Bu çayının tıpırkı ünümsiz bulup, atı boğulardın kalan terikçilik təcrübeleri yeni meseleler görülgende hemişe kargıl gelmeydi. Buruluş, parniktikteki aşu yaşının simasından geldi.
0: Jungo Pallar Akademiyası Şinjan Şöbüsü'nün muhabın başlıkı Bao Engmin mundaq dedi. Biz pen tətqiqat neticilerini təcrübe xandın elib çıxıp, etizde hakiki yıldız tarquzuşumuz kerek. Bu, kuruq gəp əməz idi. Teknik kollektifinin mesulü Jing Yuanqing nəq meydanda sağlık məlumatlarını otur koyup dehqanlarga isabat qılıp bədi. Su quruş oğutlaşını dəl cayda tənşəş tədgirləş arqılıq su oğut qancılık tecilidu. Kesellik və aşaret zeynin yeşil aldını eliş yoxduş arqılıq qancılık dehqancılık doğrusu az idi. Muşundaq, hər bir türlük texnikini əməliyləşdiriş kirimini həqiqi aşıralaydı.
1: Naq meydan kayfiyati barğan sırı qızıp ketti. Köpçiliknin en köngül bölgünü. Turan Toqti mangan bu yolda biz ägiş mansaq bulamdu degen mesele buldu. Elbette buludu dedi. Qarqaş nahiyelik partiya komitetinin muamin şujisi Hakim Mehmet Mahmud gep ilip. Jungo Pallar Akademiyası Şinjan şöbüsü texniki ilip keliple kalmay yana Turan Toqtiga oxşaş elip ketkili bulmaydıgan bir türküm yerlik ixtisaslıklarını yetiştirip berdi. Ular yurt ahvalını bilidu, texnikiga ige, igilik tikleşge cüret kılalaydu. Bular yezi kentlerini güllendirişimizdeki en canlıq küç.
0: Gep tüvüşü bilerle erkin gilas üzüş alqısı başlandı. Köpçilik sivetlerini kötürüp gilas derek astığı kilişti. Gilaslar xuş təbəssüm bilen cilvilengen bulup parnik içi adettin taş kır kızıp ketken idi. Bir kent ahalısı gilasın birini üzüp bir çilgen deyinkin közleri çaknap ketti. O mundaq dedi. İlgiri gilasını az uçuraydıgan nersi edep qara ettim. Şikimizden aldılı östürgülü buludgalıqını oylap mı bakmab diken ben.
1: Turan Toqti bir çet tuturup bu kaynım taşkallık mənzirini görüp kalbideki arzusi teximi küçeydi. Jungo Pallar Akademiyası Şinjan şöbüsünün aymaq kentide turuşluq birinci şujisi Wang Shi kelip onun mürsigi şapılaqlap turup mundaq dedi. Keyinki qadamda biz terilgü kölümünü kengaytıp qalmay yana sizge oxşaş yurtdığı qaytqan texim köp daşı oquğuçilarni noqtalıq yölep yaxşı terişni yaxşı

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe hoşuna istedik ki 90 yıllarda doğulan kız Erdin Çiçik'nin Moğol milleti kim keçeklerini tikiş kasıpkan sakın sözler birimiz. Hoşçun ayısıyla 700 kvadrat metre kildiğen tetkikat ögünüş körgezme kılıç setiş bazısı var. Bu yer hem Moğol milleti kim keçeklerini tikiş kasıpkanısı hem Moğol keşlik ünürge varsıklış ders kanısı.
2: Bazı ikisinin ismi Erdin Çiçik olup 90-cı yıllarda doğulgan Moğol kızı. Şundakla Hoştna hiyasının gayrı maddi medeniyet mirasları türü Moğol keyim keçeklerini tikişinin vekil karakterlik varısı. İşki iğiz adlı kent işkanısı da iş başlaştın. Bugünkü kündeki yıllık seçi sonbisi 1 milyon 500 min yuandın aşkıca Erdin Çiçik 13 yıl vakit serip kılıp yokulup ketişkirdabıgı berip kalgan kademi önerini kaytadın canlandırdı.
1: Erdin Çiçik'nin keşişlik bolgan rişti çarımçılık rayonundaki balılık çağlarından başlangan. Onun babası yağatçı bulup momisi Moğol medetinin kim keçeklerini tiketti hem keşişçilik hüneri mahiri idi. O daim anlaş ve körüş ceryanda bu hüner bilen uçuraştı. Yığınını kandak işletiş, yipini kandak ötküzüş, tögi tivitini kandak işiş katarlıklarının hemisini şu çağlarda körüp ögün valgan idi.
2: Bırak Erdin Çiçik'ni hakiki iradige keltürgeni, Çonçın'da daşöyde oku vatkan çeğada körgen bir milli örp adet körgezmisi boldi. Mevzu milleti keşti parçalardan tikilgen somka ve yastuğunun bahası netçi 100 yuan bolup, setivaladıqallarımı baha talaşmaydı. O kişiler topunun sırtıda turgan şu dakikalarda yıraktı kalgan yurtdaki amillerini ise kaldı. Ular Moğol çikestini toy tökün, ölüm yetim işlerdala murasım kiyimi tikişki işiltetti. Tikkelleri çamadanın astıda besilip durup, bir yılda netçik etimu yorukluk görelmeydi.
1: O 2012 yılı daha şöyle bütküzgendiği için hoşnayisigi kaytip gelip, iyiliktikler bütün vücudu bilen kentki Moğol milleti keşçilikinin sırkı yüzlendirişini oyledi. Destlepdişler anç oğuşluk bulmedi. Erdin Çiçik kiçigidim tartıpla keşçilik ve kim kiçek tikiş bilen şugullangan bolsun mu? Lekin kesbi terbiye almagan idi. Kim tikiş üçün çokun bir adam kim piçni biliş gerek idi. O hamısını izdep özünün kolu kitipiga katnaştırdı. Yine şu caydaki birden bir altın rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları türü bulgan Şincan Moğol milletinin kim kiçeklerinin tikiş ünlerinin vekillik varisinden talim aldı. Erdin Çiçik bu haqda bu varislik qiluvchi har qatim do'konimga raqsit valg'ili kelganda men fursatni chang tutib bu yoqini tikishda nimalarga diqqat qilishim kerakligini, av naqishning qandoq ma'nosi borligini, qandoq kesishim kerakligini so'rab bilib oladim dedi.
2: Burulish 2016 yili yuz berdi. Xo'sh nahiyalik ayollar birlashmasining yordamida Erdin Çiçik

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, bolu yurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya.

0: Allah yaksın. Ben...
1: Dikkat dur.
2: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madani yol yürü.
3: Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməydisiniz, katnaş kaydısıga anlıq rayı kılın.

Yakında Altın Rayımızdan su baylıkının baş kuruş, su ticeş, su işiltiş hizmeti yığını içilip 15. 5 yıl mezgili ve 2026 yıllık su baylıkının baş kuruşu dair noktalık hizmetler uğurlaştırma kılınıp, yakışı başlanışka kademli yakışı ilişki kapalı kılındı. Bu yıl 15. 5 yılının başlanış yılı. Şunakla su baylıkı katlık çekleş tüzümünü emelileştirişini tekşürüp bağlaştı ki tuncu sınak yıl. Bu yıl Şincan su baylıkını iş paydalanış umumi miktarını katık tizgilleb, su işiltiş umumi miktarı, yer astıdın tartılgan su miktarını baş kuruş tizgilleş körsat küç içeri tizgilleş kapalatı kılıdı. Su baylıkı katık çekleş tüzümünü emelileştirişini tekşürüp bağlaştı hakiki yaş tutuş için Altın Rayın su işiltiş umumi miktarı ve su işiltiş ünüm nispeti, yer astı su ordunun çüş nispeti, su tartış işiltişini nazarat kılıç baş kuruş ve su baylıkını küzdüp ölçeş seviyesi, derya, kül, su ambırdaki tört kalaymıkan, yani kalaymıkan igileş, kalaymıkan içiş, kalaymıkan nersi dövlep kuyuş, kalaymıkan kuruluş kılıçını tüzeş nispeti, derya, kül, Ekologiya iqim miqdarının ölçemge yetişiniz tutun ibaret 5 türlük açkuşluk körsat küşüne her kaysi vilayet, oblaz, şehirlerinin netici ünümünü tekşürüp bağlaşkı kirgüzdü. Hem ilgiligen nisbiti vəznini östürüp ölçem talepki toğırlanıp bu yıllık devletinin tekşürüp bağlaş vəzipisini yokur sübətlik tamamlaşka hakiki kapalı tıkkılıdır.

Yakında 2026 yıllık yezgilik mensulatlarının ozukluk süpütünün bağlaş ve işlep çıkarılan cay menbesinin sürüştürüş teknik muhakkimi yığını Ürümçü'de ötküzüldü. Bu muhakkimi yığını memleket bu içe 20 netçi ölke Abdum Rayun Bivas Karaçlık şehirdeki 40 netçi Ali Mektep Pen Tetkikat Yurt Orni Pen Teknik Karhansı'daki 120 netçi mutakhasız alımını katlanışkı celep kıldı. Bu meydan yezi egilik mesulatları muhakkimi yığında köplügen pen teknik karhanesi yezigilik mesulatlarının süpet bir hatarlıkını tez sureti tekşürüş ölçeş yeni teknikisini namayan kıldı. Köp türlük ilgar teknika ve yenilik yarış stolunun merkezlik namayan kılınışı hem de etizdin tamak üstünlük içi bolgan bütün zencirlik süpet baş kuruş tizgilleş ve menbesini sürüştürüş kapalet sistemisinin namayan kılınışı yezigilik mesulatlarının işlep çıkılgan cayın tekşürgülü buluş